0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Worship, and we adore him.

0: bless your name tonight, God. You alone are worthy. We lift up holy hands without wrath, without. For you are the great King over all the earth.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: the kingdom of God is here.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hayattan daha çok keyif alarak aslında bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir programdasınız efendim.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz aslında birazcık eğlencelik, değil mi Gamze?
1: Keyifli, evet. Keyifli bir konu.
0: Her seferinde kariyerlere dalıyoruz. Böyle kişisel ciddi, gelişim ciddi ve konulara. Psikoloji hep çok ciddi konulardan bahsediyoruz. O yüzden bugün biraz sadece eğlenmek için nelerden bahsedeceğiz Gamzacığım?
1: Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklerden bahsedeceğiz bugün.
0: Süper. Bayılırım, evet. Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklere. Hı-hı. Özellikle de uluslararası bir okulda çalışmış birisi olarak bu konuda
1: çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsundur değil mi?
0: Evet tabii ki. Şimdi Gamze'nin o güzel girişlerinden dinleyelim bakalım bir tane.
1: Evet, senin de söylediğin gibi biliyorsunuz arada böyle eğlenceli konular deniyoruz. Neticede sürekli derin mevzulara dalmak olmaz yani. Bugün farklı kültürleri tanımaya çalışacağız ve farklı kültürlerdeki ilginç ve eğlenceli geleneklere bakacağız. Aslında ülkelerin gelenekleri, onların tarihleri ve sosyolojik yapıları ile alakalı böyle bir fikrimiz olacak. Bazen sadece kullanılan dile ve geleneklere bakarak bir toplumun bir duruma bakış açısını da kolaylıkla aslında anlayabiliyoruz. Bakalım bu geleneklerin hangileri size normal ya da tuhaf gelecek?
0: Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Aslında kullandıkları kelimeler bile bazı durumlarla alakalı olarak size o kültür hakkında bilgi veriyor. Yani dilleri incelediğiniz zaman mesela soğuk ülkelerin dillerine bakarsak karla alakalı onlarca kelime görebiliyoruz. Bizde evet. İşte tipi var, kar var, sulu kar var, belki ne bileyim çok az lapa lapa var. Hı-hı. Çok az var bizde ama galiba 38 tane kelime vardı mesela daha kuzey dillerinde. 38 tür kardan bahsediyorlar. Ve biz hani toplasak en fazla 10 tane eder herhalde. Kaç tane edecek karla alakalı? Aynı şekilde mesela biz evlenmek meselesinde ev kullanıyoruz. Çünkü onların ayrı bir evi, bir yuvası oluyor. Başka yerlerde başka kelimeler işte mutlu olmak anlamına gelebiliyor ya da sevmek anlamına gelebiliyor. Ya da kızı almak anlamına gelebiliyor o kelime. Her kültürü aslında sadece dillerini bile inceleyerek, geleneklerini inceleyerek anlamak tabii ki de mümkün.
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki her zaman geliyor.
0: Buyur.
1: Var mıdır böyle duyduğun en ilginç gelenek?
0: Ya bir sürü var, hangisini anlatayım? O kadar çok var ki. Şöyle bir şey duydum mesela. Hı hı. İtalya'da restorana falan girildiği zaman tuz isterseniz tuz ya da biber ama özellikle tuza takıntılılarmış. Şefe şey böyle ay ben aslında senin yemeğini o kadar beğenmedim. Çok da tam yapamamışsın, tutturamamışsın diyormuşsun gibi algılıyorlarmış. O yüzden hani böyle birazcık kızabilirler gittiğinizde eğer öyle bir şey derseniz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Bir sürü şey var ya, bir sürü şey var. Mesela Koreli öğrencilerim ağızlarını çok şapırdatarak yemek yiyorlar. Bazıları öyle değil. Neden? Çünkü
1: sebep varmış.
0: Evet, şapırdatıldığı zaman aslında o yemeği beğendim ve hani ben bunun için şükrediyorum gibi bir bakış açısı oluyor. Ama açıkçası tanıştığım her Koreli böyle değildi. Bazıları bunun yerel bir şey olduğunu fark edip değiştirmişler kendileri. Ama sonuçta bu şekilde devam edenler de var ve bizde olsa bizde deriz ki aa ne kadar yani kaba gibi mi geliyor acaba bize? Bilemiyorum hani şapırdatmasak daha iyi gibi düşünüyoruz aslında. Hı hı. Ama onlar da öyle değil.
1: Yani yemeği beğendiğinize dair bir tepki vermek şeklinde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet hani biz deriz ooo çok güzel ellerine sağ. Yam yam yam.
1: İyi ki Koreli doğmamışım.
0: Evet şapırdanarak yemek zorunda kalabilirdim.
1: Çok şükür ki Koreli arkadaşlarım da öyle değiller.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Sonra şey duydum. Hı hı. Bir de bazı uzak doğu kültürlerinde tabağınızda ufak bir parça yemek bırakmanız gerekiyormuş. Yoksa ben daha doymadım anlamına geliyormuş. Eğer tabağı tamamen
1: yetersiz.
0: Bitirirseniz evet. Bana yetersiz bir porsiyon verdiniz. Hani özellikle misafirliğe gidildiğinde evet. Hop hemen yenisini koyuyorlarmış. O yüzden bir parça bırakmak gerekiyormuş. Ama mesela başka kültürlerde de eğer tabağınızda bırakırsanız tamamen sıyırmazsanız ben bunu beğenmedim anlamına geliyor.
1: Evet yani özellikle de bizde mesela aslında öyle.
0: Evet, doğru. O yüzden nereye gittiğimize göre eğer tatile ya da iş gezisine vesaire ya da okulla herhangi bir öğrenci değişimi programına bir yerlere giderseniz önce o ülkenin bir kültürüne şöyle bir bakmak gerekiyor gerçekten.
1: Sence yurt dışından gelenler için ülkemizde ne gibi değişik gelenekler var?
0: Ya çok şaşırıyorlar, bir sürü şeye şaşırıyorlar. Birincisi bu normalde bizim için çok normal ve Japonlar için de normal. Biz eve ayakkabıyla girmiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aslında steril olmadığını düşünüyoruz. Ama onlar tam tersi, yani ayakkabıları çıkarınca ayak kokusu olabilir vesaire diye bizim yaptığımızın steril olmadığını düşünüyorlar.
1: Enteresan.
0: Evet. O yüzden buna çok şaşırıyorlar ve çok zorlananlar oluyor. Çok da duyuyorum böyle, ya bir yere gidilince işte ayaklar kokuyor falan. Evin içinde nasıl duruyorlar öyle? Hatta işte o ayaklarıyla halılara basıyorlar, halıya siniyor ayak kokusu falan gibi söylediklerini duydum. Ama alışıp kendi evinde de terlik veren de var. Yani buna uyum sağlayanlar da var. Bu bir. İkincisi, bizim bazı batıl inançlarımız onlara komik geliyor. Mesela aman işte böyle bir şey olmasın deyip masaya vururlar falan ya böyle. Aha. Kulaklarını çekip. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çok komik görünüyor diyorlar. Ya o aslında o kötü enerji dedikleri bir şeyi masaya, ahşaba aktarmak için bir şey. Yapılan bir şaman geleneği aslında. Yani herhangi bir dinsel bir durum da yok. Ta Orta Asya'dan gelmiş bu batıl inancımız. Ama hala uyguluyoruz. Onlar da ne yapıyor bunlar? Ya da işte aman nazarla alakalı şeyler falan. Onlara çok tuhaf geliyor. Masalara vurmalar, kulak çekmeler, işte öpmeler vesaireler, bir şeyleri üflemeler. Onlara batıl inançlar çok tuhaf gelebiliyor.
1: Peki başka ülkelerde olup da keşke bizde de olsaydı dediğin bir gelenek var mı?
0: Almanya'da ben okurken onlar her pazar böyle birlikte bir kahvaltıları ya da yemekleri vesaire olurdu. Ve o turtalar her pazar benim kapıma bırakılırdı. Ben ya, kapıyı açayım açmayayım. Her pazar ya işte bir çilekli turta gibi bir şey ya işte çilekli onların pastaları, özellikle böyle o çilek mevsiminde sürekli bana çilekli bir şey gelirdi yani illaki.
1: Tam senin de sevdiğin.
0: Eğer dondurmalıysa kapım böyle kırılırcasına çalınırdı, eriyecek diye. Bir şekilde uyanır alırdım, ondan sonra öyle giderlerdi, çok tatlılardı. Yani bizde de normalde komşuculuk böyle oluyor ama onlar bunu mesela karşılığında bir şey beklemiyorlar. Bak bizde mesela o tabak boş gönderilmez, biz bir şey koyarız ya. Öyle bir şey yok, tabağı boş olarak verebiliyorsunuz. Özellikle de öğrenciyseniz son derece anlayışlı oluyorlar, öyle bir gelenekleri yok. Ama o paylaşma sürekli olarak, o bayram havası benim çok hoşuma gidiyordu mesela. Başka bir şey var mı senin aklına gelen, bilmiyorum. Başka bir gelenek vesaire.
1: Gelmiyor, bilmiyorum.
0: Ama bu paylaşım fikri çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Peki bakalım başka ülkelerin ilginç, hatta belki de tuhaf gelenekleri nelermiş?
0: Evet, sonra aklıma bir şey daha geldi, zamanımız kalırsa bunu da
1: ekleyeceğim. Konuşmaya başlayalım, evet, ama bir araya girelim. Hadi, tamam. Ondan sonrasında uzun uzun devam edelim. Bu arada sizin belki bize paylaşmak istediğiniz böyle ilginç konular, hikayeler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, hep genç kalanlar. Her zaman öyle derin mevzulara dalmıyoruz. Bugün de konumuz birazcık eğlencelik. Değil mi?
1: Evet. Evet. Bugün eğlenceli.
0: Neye bakıyorduk Gamze'cim bugün?
1: Evet. Bugün dedik ki böyle farklı kültürlerdeki ilginç gelenekler neler? Bunun üzerine konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ve dedik ki bakalım böyle başka ülkelerin ilginç, belki de bize tuhaf gelecek gelenekleri nelermiş? Bunun üzerine konuşmaya başlayacağız.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle Japonya'da bir yılda yapılan ızgara balık partisinde servis edilen balık sayısı 25 milyonmuş mesela.
0: Çok güzel. Bayıldım bu geleneğe. Izgara balık geleneği.
1: Severiz.
0: Tabii. Bizde genelde kızartılıyor ya da fırına falan konuyor herhalde. Izgara balık geleneği çok sağlıklıymış.
1: Evet,
0: hemen
1: sağlıklı.
0: Izgara balık geleneği elde etmemiz gerekiyor.
1: Edinelim.
0: Hemen barbekülere. Evet. Ya bir de mangalda onun böyle yağı falan akar diye bizde genelde istemezler balığı. Hani çok kokuyor. Hele ki uskumrunun falan çok dumanı çıkıyor vesaire diye. Ama çok sağlıklı gelenekmiş. Bayıldım.
1: Evet. Peru'da yılbaşı gecesi mezarlarına gitmek gibi bir gelenekleri varmış. Hatta aileler mezarlarındaki ölülerle birlikte yemek yiyorlarmış.
0: Çok ilginç bir gelenekmiş. Herhalde onlarla yeni yılı kutlamak istiyorlar.
1: Sanırım.
0: Böyle bir film de vardı ama orası Peru muydu hatırlamıyorum. Latin Amerika ülkelerinden biriydi her ihtimalde de. Bir animasyon filmiydi. Şöyle bir odaları var. Orada bütün ölenlerin fotoğrafları ve işte bazı kişisel eşyaları vesaire var. Ve eğer unutulurlarsa ölüler diyarından silineceğine inanıyorlar. Dolayısıyla unutturmamaya çalışıyor her nesil birbirine. Bütün ataların resimleri var ve belirli bayramlarda gidip onları işte yani o odayı ziyaret ediyorlar vesaire. Ya da evin bir köşesi de olabilir tabii ki bu. Bu da sanırım öyle bir şey. O ata kültünden kaynaklanan bir şey. Gidip yalnız yani gecenin körü cadılar bayramı falan da değil, yapabilir misin? Böyle bir şey bilemedim. Bir arkadaşım vardı, derdi ki ölülerden korkmayacaksın, dirilerden kork. O da tabii doğru olabilir ama yani yine de mezarlıkta yemek yemek bizim kültürümüze hani şey dağıtılır...
1: Yemek dağıtılır.
0: Yemek belki güzel. Ama yani ben Türkiye'de herhangi bir Müslüman olsun, Hristiyan olsun böyle bir şey duymadım. Gecenin köründe gidip masa kurup orada yemek yemek gibi bir şey.
1: Evet. Kuzey İngiltere'de her yıl Black Pudding Tossing adlı bir etkinlik düzenleniyormuş. Yarışmacılar bir tür kanlı pasta olan Black Pudding'i bir platformdan atıyorlarmış. Ve kimi daha uzun mesafeye atabildiği ölçülüyormuş.
0: Neden acaba? Muhtemelen kanlı değildir. Boya vardır içinde de.
1: Ha, muhtemelen.
0: Yani neden öyle bir şey yapsın? Çünkü.
1: Evet.
0: Bu da kesin eski savaş kültlerinden falan geliyordur büyük olur. Olasılıkla. Yani enteresan. Uzağa bir şey atabilmek. Böyle herkesin birbirine bir şey attığı çok festival vesaire var.
1: Hı-hı.
0: Tuhaf tuhaf şeylerin atıldığını çok duydum. Yani bu en azından umarım gerçek puding değildir ve yani yerlerin vıcık vıcık puding olduğunu düşünsene, her yer puding. E tabii havadan geçerken bir tane yakalayıp böyle bir çizgi film vardı, hamburger mi köfte mi bir şeyler düşüyordu tepeden.
1: Hı-hı.
0: Tepeden bir tane yakalayıp hop yiyivereceksin aslında. Yani nasıl bir pudingi ve neden birbirlerine atıyorlar, bir de öyle vıcık vıcık bir ortamda insan neden bulunmak ister? Bunların hep ardında bereket fikri oluyor normalde.
1: Evet.
0: Bunlar yapılırsa güçlü olacağız, bereketleneceğiz. İşte bakın atalarımız savaşlarda galip geldi vesaire gibi fikirleri oluyor. Çok ilginç.
1: Kesinlikle. Filipinler'de Gigantes Festivali adı verilen bir etkinlik düzenleniyormuş. Ve bu etkinlikte de dev boyutlardaki kuklalar kullanılarak danslar yapılıyormuş. Ve geçmişteki kolonyal efendilerin tiye alınması hedefleniyormuş.
0: Ha, yani siz eskiden burayı böyle yönettiniz, krallar vesaireler vardı ya da klan, artık ne oluyor bizde, aşiret önderi gibi bir şey oluyor.
1: Hı-hı.
0: Anladığım kadarıyla. O durumdan kurtuldukları için mutlular onlar da.
1: Evet.
0: Demek ki daha tek merkezden yönetim seviyorlar anladığım kadarıyla.
1: Anladığım kadarıyla evet.
0: Ama bunları neden büyük kuklalarla anlatıyorlar, o da ilginç. Belki artık o kişiler öyle dev olması, korkmuyoruz artık gibi bir fikirden kaynaklanıyor
1: yani
0: olabilir.
1: Mizahi anlamda bir gönderme.
0: Kuklalarla alakalı Çek Cumhuriyeti'nin yani günümüz adıyla Çekya'nın da bir geleneği var. Ve o Prag'daki saatte vesaire de o astronomik bir saat tabii. Yani bakınca saatin kaç olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Ama oradaki kukla gibi şeylerin her birinin bir anlamı var.
1: Hı.
0: Aslında kukla kültleri her kültürde belirli kukla figürleri oluyor ve onların temsil ettiği şeyler oluyor. Bunların da mesela çoğunluğu krallık yani yönetim, işte yönetim düşebilir vesaire vesaire ve o astronomik saatte mesela bir iskelet kuklası vardı. ve hep o galip geliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlardı. Siz kral da olsanız sonunda ölüm galip gelecektir. İşte siz de öleceksiniz. Ve daha sonrasında işte halk kötü liderlerden kurtulacaktır vesaire gibi böyle alt metinleri olan ilginç kuklalar var. Başka var mı?
1: Fransa'da Noel sırasında bir çevirmene çeviri kutsama günü sırasında özel bir şapka giydiriliyormuş. Ve çevirmenin bir yıl boyunca sağlıklı olması dilekleriyle kutsanıyormuş.
0: Bu çok entelektüel çok bir gelenekmiş. Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet.
0: Ay beni de böyle bereketleseler ben de çevirmen sayılırım. Bundan sonra doğuş bayramlarında, yeni yıllarda vesaire kafama bir şapka istiyorum. Beni bereketleyeceksiniz efendim. Yoksa şuradan şuraya çeviri yapmam artık. Artık o değil de bir sürü çeviri programı yapıyor çevirileri. Onları da bereketlemek lazım. Bu şekilde böyle giderse çevirmenlik mesleği çok ilginç bir noktaya gidecek.
1: Gerçekten evet.
0: Ne kadar entelektüel bir gelenekmiş yani.
1: Çok ilginç gerçekten. Önem veriyorlar demek ki böyle
0: muhtemelen,
1: bir şeye.
0: Neden önem veriyorlar? Muhtemelen bu kolonyal dönemde yani sömürgecilik döneminde şimdi bütün Avrupa ülkeleri gidip kendilerine koloni buluyor. Fransa'da gidip hani Cezayir'dir, Tunus'tur, Fas'tır oralara yerleşiyor. Dolayısıyla sanıyorum ki çevirmenler bu süreç içerisinde çok önem kazanmıştır. Yani onların sonuçta o ticaret, ham maddeyi oradan almaları, o iş gücünü kullanabilmeleri vesaire onlarla iletişim kurmalarına bağlı. Dolayısıyla çevirmenler önemli bir rol oynamıştır o dönemlerde diye düşünüyorum.
1: Evet, olabilir. Bir araya gidip ondan sonrasında devam edelim mi?
0: Tamam hadi o zaman bir araya gidelim. Ondan sonra müthiş geleneklerimizle yine karşınızda olacağız. Bu arada eğer bize yazmak istiyorsanız.
1: Evet, böyle ilginç gelenekler paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Normalde bir kişisel gelişim programı ve özellikle de gençler, genç kalanlar ve asla yaşlanmak bilmeyenler içindir bu program. Ama bugün böyle derin mevzulara dalmaktansa eğlencelik bir şeyler yapmak istedik. Ha, diyoruz ki farklı kültürlerdeki değişik, ilginç gelenekler nelerdir, bunlara bakıyoruz. Aslında neden bunları yapıyoruz? Artık çağımız küresel, global bir çağ. Farklı farklı ülkelerde okuyabiliyoruz, çalışabiliyoruz ve bakıyoruz farklı ülkelerin gelenekleri nelermiş, bilmekte yarar var efendim. Buyurun devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, bu benim çok hoşuma gidiyor. Kuzey İspanya'da La Tomatina adı veriliyor bir festival var. Bu festivalde insanlar birbirlerine domates fırlatıyorlar ve 2 saat boyunca sokaklarda domates savaşı yapıyorlar.
0: Yazık be domateslere.
1: Evet, yazık gerçekten.
0: Yerdik
1: ama.
0: Biz onları salata yapardık.
1: Ama inanılmaz eğleniyorlar gerçekten. Çok çok.
0: Ama şimdi o domateslerin çok olgun olması lazım ki böyle attın mı patlayacak yani.
1: Bir yandan yerken bir yandan.
0: Ay evet, ben bir yandan yerim onu kesin.
1: Kesinlikle yerim.
0: Bir gün Gamze ile yüzüyoruz, denizin ortasındayız. Bir tane baktık domates yüzerek gidiyor.
1: Şileplerden bir domates düşmüş.
0: Şilep de aramızda bir espri tabii ki. Şilep değil onlar, motor normalde, küçük motorlar.
1: Evet.
0: Domates düşmüş, aldık domatesi. Bilmiyorum çok mu pis boğazız neyiz. Bu bakterili midir değil midir? Hiç denize batırdık o tuzsuz.
1: Bayağı yedik.
0: Oturduk denizin ortasında yüzerek domates yedik falan filan, neyse. Yani ben yiyeceklerin birbirine atılmasından biraz irite oluyorum ama eğlenceliymiş
1: yani,
0: tabii.
1: Evet. Yani bir yandan öyle gerçekten. Bir yandan
0: yani muhtemelen
1: çok eğleniyorlar.
0: Onların çok fazla domatesi var demek ki ama
1: sanırım.
0: Ne bileyim yani, belki o domates birilerinin aç karnını doyurabilirdi diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Şeyler falan da var ya, böyle pasta savaşları, suratlarına demin de söyledin mesela puding atıyorlarmış. Aha, vesaire. Evet, evet. Bizde de mesela okulda eğlence olsun diye pasta savaşı gibi şeyler yapılıyor yani. Hı. Para veriyorsunuz. Mesela öğretmen eğer gönüllü olduysa benim suratımı atabilirsin diye para veriyor ve ben müdürü pastalayacağım falan diye o arada onların gezileri için para toplamış oluyorlar vesaire. Öyle etkinlikleri vardı. Başka var mı elinde?
1: Tabii ki. İzlanda'da bir ölünün kendisi hakkında yalan söyleyen herhangi birini mahkum etmek için Kaldseme adlı bir gelenek varmış. Ve ceza sözde yalana inanan herkesin önünde ölünün mezarının üzerinde kırbaçlanması gibi bir şeymiş.
0: Ne tuhaf bir.
1: Çok enteresan.
0: Ölü hakkında bir şey söylüyorsunuz, onun yalan olduğu anlaşılıyor. Sonra birileri geliyor ölünün mezarına sizi götürüp, bu gelenek çok ürkütücü. Evet, yani böyle ölümle alakalı gelenekler çok çok ürkütücü gerçekten. Ama eski yani medeniyetlere bakarsanız bu mezarlarla alakalı çok gelenek var. Ama tabii öbürü daha iyiydi. En azından onlar orada yemek yiyordu, yeni yılı kutluyorlardı falan yani. Kırbaç hoş değil. Bunu beğenmedim ya çok. Bakalım sıradaki.
1: Brezilya'da Festa Junina adlı bir festival düzenleniyormuş ve bu festivalde de insanlar havaya ateş yangınları atıyorlarmış ve etraflarında dans ediyorlarmış. Bizim
0: çok tehlikeliymiş
1: ateşin bunu. Üstünden atlamak gibi.
0: Evet, bazı biraz. Türkiye'de de bazı kültürlerde, bazı inançlarda ateş yakılıyor. Ateşin üstüne galiba hıdrellez. Aslında hıdrellez de mesela enteresan bir inanış. Yani sadece de o inanca mensup olanlar da yapmıyor. Herkes yapıyor neredeyse galiba. Çünkü artık bir şekilde eğlence haline gelmiş. Bir de dilek dileme bahanesi haline gelmiş anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Böyle ateş yakıp üstüne atlamak falan eğlenceli. Ay bir gün bir komşumuz gelmişti eve. Bu da bir şeymiş, gelenekmiş, o yüzden anlatacağım. Annem yani yurt dışında okumuş ve asla batıl inançlarla arası olmayan birisi. Anneme demişler ki bak bunu yakacaksın, bunun üstüne atlayacaksın. Annem de tamam, herkes böyle yapıyorsa komşularla atlayalım. Peki. Annem getirdi bir tane bir acayip kokulu ot. Koydu salonun ortasına. Annem dedi biz ne yapıyoruz şu anda böyle? Ne bileyim kızım, uyum sağlıyoruz işte diye annem. Bazen sadece eğlence olsun, uyum sağlansın diye de bir şeyler yapılabiliyor. Evet hadi neyse, tamam devam edelim.
1: Evet. İskoçya'da haggis adı verilen bir yemek varmış ve bu yemek yapılıyormuş ve bu yemek koyun böbrekleri, kalbi ve ciğerinden yapılan.
0: Ay,
1: çok seversin.
0: Çok vahşi.
1: Patates püresi yemeğiymiş. Bu lezzetli yemeği yemek için de birçok İskoçyalı insan sabırsızlıkla bekliyormuş.
0: Böyle çok şey var. Yani buradaki olay şu ki bir yemek var. O yemek beğenilen bir yemek ve sadece yılda bir kere yapılıyor. Yani yasak gibi. Türkiye'de belki aşure var böyle diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Belirli bir dönemde yapılıyor ama onun haricinde istediğin zaman aşure yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani yasak değil. Şey var, keşkek var. Özellikle Ege'de düğünlerde vesairelerde yapılıyor ve çok zor yapılan bir şey. Bazı keşkekler de keşkeğe benzemiyor. Çünkü çok uzun sürede pişiyor ve onu dövmesi vesairesi de çok zor. Bizde de böyle bir hani buğday ve etin karışımının bereket getireceğine inanıyorlar. O sanırım gerçekten de genellikle özel günlerde yapılıyor. Zaten yoksa normal bir günde kim uğraşacak o kadar o yemeği yapmakla?
1: Evet.
0: Başka var mı? Ay dur bir araya gidelim. Hadi yine arayı kaçırmayalım. Aa, müzik dinlemek güzeldir. Bu da bir gelenek olarak müziğimizi de boşlamıyoruz.
1: Evet, bu arada da sizler de belki sizin aklınıza gelen farklı gelenekler varsa bunları bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün farklı ülkelerin geleneklerine baktık, ilginç geleneklerine. Hı-hı. Başka şöyle toparlayacağın bir şey var mı? Sonrasında ben de bir şey anlatmak istiyorum.
1: Bir tane evet. var. Orta Asya Türkleri Axis Mundi inancı var ve dağların ve büyük evet. ağaçların dünyanın çatısını tuttuğuna inanıyorlarmış.
0: Evet, bu çok ilginç bir şey. Ben Türk Dili Edebiyatı okuduğum için tabii biz böyle Orhun kitabelerini, yazıtlarını vesaire de okuduk. Ve o dönemlerde Orhunlardan, Uygurlardan vesairelerden bahsedilirken bu Axis Mundi'dan çok söz ediliyordu. Hı hı. Ve o yüzden mesela ağaçları kesmek vesaire yasak. Aslında

0: yıkılacak, düşecek gibi bir inanç var. Axis Mundi da, Mundi zaten dünya, dünyanın aksı anlamına geliyor.
1: İskeleti.
0: İskeleti gibi yani, ya da işte dingil mi diyorlar onu, artık ne diyorlar bilmiyorum. O yüzden de ağaç keserseniz çok çok büyük cezaları varmış. Hala da bu ağaç kültü yani şu şekilde işliyor. Bir ağacın yeryüzünde gövdesi var. Hı hı. Gökyüzünde dalları ve yaprakları var. Ve yer altında da kökleri var. Dolayısıyla bir ağaç bütün yaşamı normalde simgeliyor. Ve köklerinden sonra dallara, yapraklara sürekli dallana dallana gittiği için de aslında yaratılıştan insanoğlunun en son çoğalışına kadar bir süreci anlatıyor. Ağaçlar aslında pek çok toplulukta çok önemli yer tutuyor. Burası ayrı. Orta Asya Türk geleneklerinden. Günümüze geldiğimiz zaman aslında hala bu gelenekleri sürdürenler var. Biz tabii yani artık çok uzağız ama örneğin bir oyunları var. Atlarla bir keçinin kafasıyla normal kaleler var ve o kafatasıyla yani futbol gibi bir şey oynuyorlar ama ellerinde bazı sopalar var onlarla. Çok ilginç bir spor gerçekten. Ata o kadar hakimler ki at üzerinde yapılan bir sürü spor var. Ata bindik, bindiğimiz kaldı. Bir de hani o sırıkları bilmem neleri tuttuk, sopaları. Oo, onunla da bir de top, hadi diyelim topu yuvarladık, denk getirdik. Bu arada da at huysuzlanmadı. Bizde kemiklerimiz kırılmadı vesaire. Gerçekten mucize. 5 yaşındayken at binmeye başlıyorlarmış. Dolayısıyla gerçekten önemli. Ne peki geldi günümüze? Hani böyle bir yerlere gittiğinde hiç ağaçlarda şey gördün mü? Böyle bir şeyler bağlandığını, renkli renkli, evet, evet. Ne bileyim.
1: Dilek.
0: Dilek dilerken bir şey bağlamak. Bu aslında normalde şaman geleneklerinden geliyor. Yani bu sonradan bu Anadolu topraklarında çıkmış bir şey değil. Orta Asya'dan getirmişler. Öyle ipleri vesaireleri bağlarlarmış. Öyle süslüyorlar. Aslında bazı görüşlerde yılbaşı ağaçlarının da aslında Orta Asya geleneği olduğu, normalde Batı geleneği olmadığı söyleniyor. Çünkü ağaçlara öyle bir şeyler takmak, süsler vesaireler takmak dilek dilemek için normal de yapılan bir şeymiş. Öyle diyorlar. Bilemiyorum.
1: Evet. Bir de şey var. İtalya'da görmüştüm ama belki başka bir ülkede daha hatırlıyorum sanki. Kilit takarak dilek dilemek gibi.
0: Burada da var. Şey burada var. Da var. Evet, kilit takarak. Var. Meryem Ana diye bir yer vardı. Sanırım nerede? Ege'de. Kuşadası'na yakın netice itibariyle. Orada mesela kilitler asıyorlar. Pek çok yerde kilitler görebilirsiniz. Aynı şekilde Prag'da Karl Köprüsü'nde de var. Kilitler asıyorlar ve eğer kilidiniz duruyorsa neticede o dileğinizin olduğu düşünülüyor. Böyle dileklerle alakalı çok şey var. İşte para atmalar. Ne güzel, sonra o paraları temizliyorlar. Orada millete ne çok hoş. Güzel yardım oluyor.
1: Evet. Hani bizim... Umarız öyle oluyordur tabii.
0: Tabii canım. Yani sonuçta bir dileği dilerken normalde paranın bir değeri yok ki.
1: Evet.
0: O paraları sonra toplayıp işte birilerine veriyorlar yani. Bence gayet güzel bir şey. Bir gelenekten daha bahsetmek istiyorum ama bu biraz uzun. Yine Çek Cumhuriyeti'nde, buna ben bizzat katıldığım için biliyorum. Onların Paskalya'sında yani Diriliş Bayramı'ndan önce şöyle bir şey yapılıyor. Bir ağaç var. Bu ağaç aslında böyle tel tel yani dalları olan şey gibi düşünün. Hasır sepetler vardır ya, hasır ağacı gibi bir şey. O hasırları önce kesiyorlar. Onun belirli bir örülme biçimi var. Ondan bir sopa örüyorlar. Önce bütün genç erkekler bunu yapıyor. Ondan sonra bu arada kadınlar evlerinde kurdelalar hazırlıyor. Rengarenk böyle çok güzel kurdelalar.
1: Ay çok güzel.
0: Daha sonra bu bayram sabahı yapılan şey çok ilginç. Öğlene kadar erkekler ev ev dolaşıyor, kadınlar evde kalıyor. Sopayla güya kadınları dövüyorlar. Yani pıt pıt pıt vuruyorlar tabii ki, dövmüyorlar. Yoksa olay çıkar ama. Ve kadınlar bunun için teşekkür ediyor. Neden? Buradaki amaç nedir? O ağaç asla kurumadığı için bereketi ve doğurganlığı simgeliyormuş. Dolayısıyla erkekler bu ağaçla kadınlara döverek, şimdi hiç feminizm yapmayalım, bunu bilemeyeceğim bir gelenek yani. Neden kadınlar erkekleri dövmüyor da demeyelim şimdi. Çünkü devamı da var.
1: Evet.
0: Ondan sonra erkekler bu doğurganlığı ve bereketi kadınlara veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu arada bu kadının 100 yaşında da olabilir. Zaten toplumun %5'i 100 yaşın üzerinde orada. Kadınlar da onlara teşekkür etmek ve güzellik katmak için hayatlarına, tamam sende bereket ve doğurganlık var, bende de güzellik var diye kurdele bağlıyorlar. Orada en çok kurdeleyi alan kişi işte ufak bir ödül

0: kazanıyor. Hı hı. En son akşam toplanıyorlar, işte köy kahvesi gibi bir yerde toplanıyorlar ve bu kişiye ödül veriliyor. İşte o şeyler kurdelalar sayılıyor vesaire. Bu arada da ama kadınlar işte kurabiyeleri varsa ya da işte ufak kanepeleri varsa onları ikram ediyor. İşte bazen içecek içki ikram ediyorlar vesaire. O ikram edilen içki içmek zorundasınız. Hı hı. Yoksa ne kadar dayanıksızsınız anlamına geliyor. Yani bir geleneğin içinde bir sürü gelenek var.
1: Evet.
0: Ondan sonra çıkılıyor ve saat 12 olunca kadınlar evlerden çıkıyor. Ellerinde kovalarla.
1: Hı hı. Çok güzel.
0: Ondan sonra topladıkları bütün erkekleri ya göllere atıyorlar,
1: hı hı,
0: ya tamamen yıkıyorlar. Çünkü bu da kadınların erkeklere bereket getirme şekliymiş. Netice itibariyle saat 1 gibi erkeklerin ellerinde sopalar, uçlarında kurdeleler, kendileri sırılsıklam gibi bir hal olmuş oluyor ve çok eğlenceli gerçekten. Kıyafetlerini de değiştirmeleri yasak. Bu şekilde bütün gün dolaşıyorlar. Böyle bir gelenekleri var onların da. Ben dahil olduğumda çok şaşırmıştım. Tabii biz tiyatro grubuyduk ve sadece olayı görelim diye evde kaldığımız yerde durmak yerine erkeklerle beraber kız erkek karışık olarak bizi dolaştırdılar.
1: Hı hı.
0: Ben kendi sopamı da örmüştüm. Benim de sopam vardı. Yani şu anda artık kız erkek çok ayırt etmiyorlar ama çok gerçekten eğlenceliydi.
1: Keyifli.
0: Hadi bir araya gidelim, ondan sonra devam edelim.
1: Evet, bu arada lütfen sizler de bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Bugün bir sürü ülkenin, bazıları çok uzun uzun anlatılıyor, bazıları kısaydı, bir sürü geleneğine bakıyoruz.
1: Evet.
0: Normalde evet, başka bir dünya, bir kişisel gelişim programı, özellikle de gençler için, ama bugün böyle farklı kültürleri tanıyoruz. Hani şöyle düşünüyoruz ya bazen, sadece bizde mi var bu kadar gelenek? Hayır, yurt dışında da var, her yerde var. O yüzden böyle bazı şeyler gelenekten, aslında doğadan dolayı oluyor. Bazı şeyler ama işte inançlarından kaynaklanıyor vesaire. Ama her yerde var. Gelelim kendi geleneklerimize. Nelerimiz var? Bir, dedik işte biz mesela tabağı boş göndermeyiz.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Eve ayakkabıyla girmeyiz.
1: Hı-hı.
0: Batıl inançlarımız var. Bunlar gelenekten sayılıyor mu?
1: Yani bunlar da sayılabilir herhalde.
0: Bazı yaşlılar, ben mesela terliklerimi ayağımdan fırlatırdım ve ters durabiliyorlar. Şey falan derlerdi işte, işlerin ters gidecek, düz çevir onu. Ay, ne alakası varsa
1: evet,
0: terlikle işlerinin ters gitmesinin.
1: Çantayı yere koymak gibi mesela.
0: Ha, bereketi kaçarmış.
1: Evet, yani o çanta yere konmayacak.
0: Bunlar da gelenek aslında. Normalde baktığımız zaman mesela dille alakalı geleneklerimize bakalım. Kahvaltı denen şey bizde kahvenin altı ya. Mesela o yüzden kahvaltı yaptıktan sonra kahve içilmesi gerekiyor. Bizde bir kahve kültürü var normalde. Bu Türk kahvesi kültürü zamanla bize Yemen'den gelmiş ama zamanla aslında unutulup birini çaya bırakmış. Çünkü bakmışlar ki bizim topraklarımız çay için çok uygun. Yavaş yavaş kendini çaya bırakmış ve bakıyoruz. Şimdi bizde normalde bütün atasözlerinde çay bulamazsınız. Kahve var.
1: Evet.
0: Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dolayısıyla bizim atasözlerimizde gelin bir çay içelim diye bir şey ben hiç... Var mıdır? Yani çay geçen vardır ama orada bahsedilen çay akarsu olan çay. Küçük olan çay, evet, genelde. Ama bakıyoruz mesela bizim geleneklerimizde kız istenmesinde vesaire de hep kahve ikram ediliyor.
1: Hmm.
0: İşte sohbet etsek 40 yıl hatırı var, yine kahve veriliyor. Ama artık çay tüketiminde İngiltere'yi de geçerek başa oturmuşuz. O yüzden artık kahveci değil çaycı bir ülke haline geldik. Sonra dedik işte ateşin üzerinden atlama. Bu her yerde var aslında. Bütün festivallerde falan atlanıyor genelde.
1: Evet. Çok ülkede de gördüm gerçekten.
0: Sonra karnavallar vesaireler olarak mesela Rio var. Onu çok bilindiği için hiç şey yapmadık.
1: Aha.
0: Dans edildiği falan.
1: Aha.
0: Ama bizim de çok güzel portakal çiçeği vesaire festivallerimiz
1: ot var. Festivalimiz
0: var. Ot festivalimiz var.
1: Aa, evet. Kesinlikle.
0: Bayılıyorum otlara. Öyle bir festivale gidebilirim. Ama ben topladığımı orada yemeye çalışacağım için muhtemelen en sonunda enfeksiyon bir şey kaparım yani. O yıkamadan.
1: Çilekten kaptığım gibi.
0: O çilekten o alerji oldum. Evet.
1: Evet.
0: Çilek festivalleri var.
1: Evet.
0: Kırgızistan'da çilek festivali varmış. Amaç şu, size sepet sepet veriliyor. Çilek tarlasına sizi salıyorlar. Toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bir de bir gelenek değil ama bir Kırgız atasözü çok hoşuma gidiyordu. Gerçi bu da gelenek sayılır. Atlara çok önem veriyorlar ya. Diyorlar ki eğer atlar bir ülkede mutluysa o ülkenin halkı da mutludur. O yüzden atlara bakın. Atlara baktığınız zaman o ülkenin yönetimi hakkında bilgi sahibi olursunuz. Kırgızistan'da çekmişler, atlar gayet mutlu mutlu koşturuyorlar. Sırtlarını kaşıyorlar falan, yerlere yatmışlar. Hiç böyle göbeğini, hani kediler yapar ya, kedi gibi göbeğini açmış at gördünüz mü? Kırgızistan'da var. Burada çok nadir görüyorum. Çok atların kıymetini bilen değerli insanların çektikleri videolarda görüyorum. Çok nadiren var burada da. Başka ne gibi geleneklerimiz var? Böyle bazı dilek dileme seremonilerimiz de. Örneğin küp şeker dağıtmak. Herhalde normal şeker pahalı olduğu için mi küp şeker dağıtmak?
1: Yok, herhalde şey olduğu için, hani tek tek dağıtabilme özelliği olduğu için diye düşünüyorum. Birazcık modernize edilmiş haliyle, bu markasını şimdi söyleyemeyeceğim ama tek tek satılan
0: küp şeker,
1: şeyle meyveli şekerlerden mesela şimdilerde dağıtmaya başladılar.
0: Evet, bence de öyle olması lazım. Ya İzmir'in, bayılıyorum İzmir'in geleneklerine. Başka ne geleneklerimiz var? Bakın, lokma döktürmek.
1: Evet.
0: Yani illa ben lokmayı şey olarak, hani birisi ölmüştü arkasından dağıtmaları değil, her şey için. Mesela üniversiteye kazanmış, lokma dağıtıyor yani, müthiş bence. Gençler, üniversiteye kazandığınızda lokma dağıtın lütfen ve bizi de çağırın, rica edeceğiz. Lokma şart, lokma çok önemli. Çok güzel kültürümüz var ya. Hani böyle baktığımız,
1: evet,
0: zaman bir kere zaten tatlı yiyelim tatlı konuşalım, deniyor.
1: Sözü var.
0: Bizdeki bütün gelenekler eninde sonunda yemeye içmeye döner arkadaşlar.
1: buna gerçekten böyle bakıyorum. Oluyor.
0: Bakalım başka ne var, süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bir de bizdeki hani bu mezarlık kültünden bahsettik ya, gelelim tatsız konulara. Hı hı. Biliyorsunuz Orta Asya'da kurgan diye bir şey var ve bu mezarlarda o kişinin atı ve önemli eşyaları da konuyor. Neden? Çünkü yani ahiret hayatında, öte hayatta o kişinin, o atın canlanacağı ve işte o yüzden yanında o eşyaların olması gerektiği, buradan eli boş mu gönderelim vesaire gibi algılanıyor. Tabii bu da mezar yağmacılarına çok yaramış vakti zamanında. Nasıl ki Mısır'da mezarları aynı şey yaptılar. Böyle bir durumları var. Aynı mantık Çin'deki terakota askerlerinde var. Aynı inançtan dolayı ölmeden önce imparator diyor ki bana 1000 tane asker yapacaksınız. Neden? O heykellerle gömüldüğü zaman işte mezar odasının yanlarına falan bir şey sarayın altına konuyor. O ordusunun diğer dünyada onunla birlikte canlanacağını düşünüyor. Çok ilginç bir fikir.
1: Evet.
0: Ve çok kısa bir sürede zorla kendine bir sürü asker yaptırtmış. Hı-hı. Çok güzel. Şimdi sanat eseri falan olarak bakıyoruz tabii, yani güzel.
1: Evet.
0: Şimdi artık tarihi kültürel bir şey oldu Çin'deki terakota askerleri. Ama vakti zamanında bambaşka bir aslında inancın, geleneğin ürünüymüş. Bitti mi? Var mı aklına gelen başka
1: aklıma
0: Türk geleneği?
1: Aklıma gelen var. Ha, Türk geleneği olarak.
0: Başka ülkenin de olur. Tamam, söyle.
1: Bulgaristan'da mesela bizim evet hayır deme ifademiz, işte hani kafamızı sallamamız aşağı yukarı ya da işte sağa sola şeklinde ters oluyormuş onlar.
0: Hindistan'da da ters.
1: Evet.
0: Biz evet derken onlar hayır diyor. Yani yukarı aşağı sallarsanız hayır demiş oluyorsunuz. Yanlara sallarsanız evet demiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünsenize ne kadar önemli. Hı-hı. Bazı el hareketleri bizde mesela o çok güzel anlamına gelen şeyler, mesela İtalya'da küfür. O yüzden bir kültüre eğer birileriyle tanışacaksanız ya da
1: gerçekten
0: bir yerlere gidecekseniz önce orası hakkında kültürel bir araştırma yapılması şart. Özellikle de böyle networking gibi bir şey yapabileceğiniz uluslararası bir ortama gidiyorsanız, ki biz de bir seminere gideceğiz çok yakın zamanda.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten araştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Geldik bugün de. Var mı başka?
1: Var.
0: Hadi son bir konu. Tamam, hadi söyle. Hadi söyle.
1: Evet, bir tane mesela İspanyolların dinlenme saatleri var.
0: Ha, siestaları. Evet. Tabii.
1: Evet. Öğle saatlerinde kestirme zamanları, bu saatlerde çalışmıyorlar. Gerçekten İtalyanlarda da aynı şekilde.
0: Bunun çok bilimsel bir açıklaması var.
1: Çok güzel. Evet.
0: Yani aslında bunun yapılması gerekiyor ama tabii ki biz iş yerlerimizde hadi ben biraz uyuyayım diyemiyoruz. Başka?
1: Tayland'da kraliyet ailesi kendi aralarında farklı bir dil kullanıyorlarmış. Böyle konuştuktan sonra da kimse onları anlayamıyormuş, gizli bir şekilde kullandıkları için.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Biz de küçükken kuş dili konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ama herkes anlıyordu zaten. Hadi o zaman artık kapatalım.
1: Evet.
0: Bize müsaade. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım birazcık böyle keyif katabilmişizdir bugün hayatınıza.
1: Hı-hı.
0: Kendinize bir sonraki bölüme kadar lütfen iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Ve hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Boyun eğmek, irademi Baba Tanrı'nın iradesine seve seve teslim etmek demektir. Rehberliğine başvurduğumda bana gösterdiği yol, her ne olursa olsun, onun söylediğini yerine getirmek demektir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Zamana çok önem veren, aceleci bir toplumda yaşıyoruz. Hiçbir şey için beklemek hoşumuza gitmiyor. Beklemek zorunda kaldığımızda kendimizi rahatsız, sıkıntıda ve hatta sinirli hissediyoruz. Ancak beklemenin son derece önemli olduğu bazı durumlar vardır. Tanrı'nın rehberliğini aramak adlı bu paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

kaçınızın hayatta kararlar verirken Tanrı'yı bu sürecin dışında bıraktığınızı merak ediyorum. Belki bazılarınız şu şekilde düşünüyor olabilir. Bunun yapılacak en iyi şey olduğuna karar verdim ve böyle yapacağım. Bazılarınız da ben böyle yapacağım. Eğer bu Tanrı'nın isteğine uygun değilse zaten o zaman beni durduracaktır diyebilirsiniz. Hayır, Tanrı kendi isteğine uygun olmayan bir şeyi yaptığınızda sizi her zaman durdurmayabilir. Özellikle de Rab'be danışmadıysanız ve Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu öğrenmek için gayret göstermediyseniz. Şimdi Mezmur 16'ya birlikte göz atalım. Bu mezmurda Davut Rab'be yakarır. Hayatında Tanrı'nın korumasını ve yönlendirişini arzuladığını ifade eder. Ayrıca Tanrı'nın hayatında nasıl işlediğini açıklar. Mezmur 16:7-11 şöyle der. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab'be. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu. Yüreğim coşuyor. Bedenim güven içinde. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Sevgili dostlar, Davut, yaşam yolunu bana bildirirsin der. Bu basit bir vaattir ve Tanrı'nın hayatta bizi yönlendireceğini açıklar. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri, Tanrı'nın rehberliğini ararken karşılaşabileceğimiz tuzaklardır. Bu tür tuzaklardan çokça vardır. Şimdi bunları elimden geldiğince özetlemeye ve 5 kategoride açıklamaya çalışacağım. Tanrı'nın hayatımıza ilişkin ve de vereceğimiz kararla ilgili isteğini öğrenmeye çalışırken ne tür güçlüklerle karşılaşabiliriz? Bu güçlükler nelerdir? Birincisi, kuvvetli bedensel arzulardır. Bedensel arzular doğal isteklerimizdir. Tanrı'nın bize vermiş olduğu doğal istekler kötü değildir sevgili dostlar. Ancak mesele şudur. Düşüncelerimizi yöneten şey nedir? Karar verme sürecinde bizi yöneten şey nedir? İrademize hükmeden şey bunaltıcı ve dayanılmaz derecede güçlü duygusal arzular mıdır? Yoksa bu arzuları içimizde bulunan kutsal ruhun iradesine mi teslim ettik? Yani hayatımıza kim hükmediyor? Yaşamımızı kim yönetiyor? Sormamız gereken soru Tanrı'nın isteği nedir olmalıdır? Bu Tanrı'nın rehberliğini aramak demektir. Bize bunun Tanrı'nın isteği olduğunu düşündürebilecek kadar güçlü arzular hissedebileceğimizin bilincinde olmalıyız. Öyleyse önümüzdeki tuzaklardan biri sahip olduğumuz bu bedensel arzulardır. İkinci tuzak yanlış öğüttür. Hayattaki en ucuz şeylerden birinin öğüt olduğunu büyük olasılıkla bilirsiniz. Herkes size öğüt verebilir. Ancak bununla ilgili sorun şudur. Size ne yapacağınızı söylemek başka biri için kolaydır. Çünkü yanlış bir karar verdiğinizde bunun sonuçlarına katlanmak zorunda değildir o kişi. Tanrı karar vermeye çalıştığımız her durumda birilerine danışma ihtiyacı hissetmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaşmamızı ister. Egemen Tanrı'nın kendisine danışabiliriz. İçinde bulunduğumuz koşullar

Öte yandan sabır en büyük tuzaklardan biridir. Çünkü genellikle yapmak istediğimiz şeye bir an önce koyulmak isteriz. Bence sevgili dostlar, baş etmemiz gereken dördüncü tuzak şüphedir. İnsanlar çoğu zaman Rabbi beklemezler. Bu nedenle de karar vermekte zorlanır, Tanrı'nın rehberliğini aramakta sorun yaşarlar. Çünkü Tanrı'nın onlara rehberlik edeceğinden şüphe duyarlar. Peki neden şüphe duyarlar? Bence bunun birkaç sebebi var. Sebeplerden biri bu insanların geçmişte yaşadıkları bir hata olması ve Tanrı'nın açıkça seslenebileceği kadar iyi bir insan değilim, buna layık biri değilim, Tanrı'nın bana rehberlik etmesine layık değilim. Bu nedenle Tanrı'nın hayatta vermem gereken büyük kararlarda bana yol göstereceğine inanmıyorum diye düşünmeleridir. Bu insanlar geçmişlerine bakarlar, buna layık değilim diye düşünürler. Şüphe duymalarının ikinci sebebi şudur. Daha önce dua ettim, yalvardım, yakardım ama Tanrı'dan bir cevap alamadım derler. Tanrı bana bir şey söylemedi. O zaman şimdi niye ona başvurayım ki? Sevgili dostlar, sormak istiyorum. Bunu yaşadığınız sırada hayatınız ne durumdaydı? Neler yaşıyordunuz? Tanrı'yla ilişkiniz ne durumdaydı? Başka bir sebep, geçmişte o kişinin Rab'den yol göstermesini istemiş, ondan rehberlik etmesini dilemiş ama sonra onun söylediklerini yanlış yorumlamış olmasıdır. Belki de hayattaki başka bir kişinin etkisinde kalarak yanlış bir yorumda bulunmuştur. İşler yolunda gitmemiştir ve bu nedenle o kişi şöyle düşünmeye başlamıştır. Bu bir işe yaramıyor. Bunlardan hiçbiri doğru değil sevgili dostlar. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Tanrı'nın düşüncelerini samimi bir biçimde öğrenmek istediğiniz takdirde doğru kararlar vereceğinize inanıyorum. Doğru olanı yapmaya kararlı olmalıyız. Tanrı'nın isteğine mutlak surette odaklanmalıyız. Sözünü ettiğimiz tuzaklardan beşincisi baskıdır. Baskı kavramını sabır düşüncesinden neden ayrı ele aldığımı açıklamak istiyorum. Hepimiz baskılara maruz kalırız. Bu baskılar iki değişik yönden gelir. Bunlardan ilki dış baskılardır. İnsanlar size kendi düşüncelerini aşılamak isterler. Buna dikkat etmelisiniz. Tanrı'nın isteğini bilmek istemezler. Tanrı'nın hayatınıza ilişkin isteğini, planını, düşüncelerini ve sizi o noktaya getirmekteki amacını bilmezler. Bu nedenle hepimiz dıştan gelen baskılara karşı son derece dikkatli olmalıyız. Bazense bu dış baskılar zamandan kaynaklanır. Bu yüzden böyle bir baskı altındayken karar vermeme konusunda dikkatli olmalıyız. Diğer bir mesele içinde bulunduğumuz koşulla ilgilidir. Koşullarınızın yarattığı baskıyı hissedersiniz. Olup biten olayların yükünü hissedersiniz. Böyle bir durumda çoğunlukla aceleyle bir karar verirsiniz. Belki de hissettiğiniz baskılar yüzünden yanlış zamanda yanlış bir karar verirsiniz. Bunlar dıştan gelen baskılardır. Tabii sevgili dostlar, bundan başka bir de içsel baskılar vardır. Biz inanlılar, Tanrı'nın isteğine uygun karar vermemiz için bizi yönlendiren kutsal ruha sahibiz. Yani kutsal ruh bize Tanrı'nın bilgeliğiyle ve rehberliğiyle yol gösterir. Bu sayede Tanrı'nın rehberliğine kavuşuruz. Kutsal ruh içimizde yaşamaktadır. İçsel baskılardan söz ettiğimizde içimizde yaşayan kutsal ruhun yarattığı baskıdan söz ederiz. Ruhunuz varlığınızın en önemli parçasıdır. Gözle görülen organlarınızdan çok daha önemlidir. Canınızdan daha önemlidir. Yeryüzünde yaşadığımız süre boyunca içimizde yaşayan kutsal ruha sahibiz. Yani kutsal ruh bizim ruhumuzda varlığını sürdürmektedir. Kutsal ruhun sorumluluklarından biri bize rehberlik etmektir. Peki gözle görülmeyen ama var olan sonsuz, işlevsel, diri ve içimizde yaşayan kutsal ruh bize nasıl baskı uygular?
Eğer

0: bize rehberlik edecekse bunu nasıl gerçekleştirir? Sevgili dostlar, zihnimizi aydınlatarak ve bilmemiz gerekenleri bize açıklayarak rehberlik eder ve bazen de baskı uygular. Öyleyse sevgili dostlar bunu nasıl yapar? Diyelim ki bir karar verdiniz ve onu uygulamaya koyuldunuz. Fakat birdenbire bir şeylerin yolunda gitmediği hissine kapıldınız. Bu sadece bir his değildir. Bu benim hislerimden kaynaklanıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu sırf histen ötedir. Bu Tanrı'nın ruhudur. Ruhunuzda varlığını hissettirir. Baskısını hissedersiniz. Ağırlığını hissedersiniz. Bir şeyler yolunda gitmemektedir. Ya da sevgili dostlar, hiçbir şey yapmadığınız halde içinizde bir şeyler hissedersiniz. Harekete geçmek zorunda olduğunuzu düşünürsünüz. Bir şeyler olmaktadır. Tanrı'nın ruhu sizi belli bir yöne doğru itmektedir. Veya bir yöne doğru çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Tanrım neler oluyor diye düşünürsünüz. İşte bunu yapan Tanrı'nın ruhudur. Tanrı'nın rehberliğini size göstermekte ve belli bir yöne doğru hareket etmeniz için sizi itmektedir. Ancak üzücü olan şudur, Tanrı'nın ruhu bir insanın hayatında çoğunlukla içsel baskı uygulayarak işler. Peki insanlar ne yaparlar? Eczacı dolabına koşarlar sevgili dostlar. Kendimi iyi hissetmiyorum, dua etmeyi denedim ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sırtım ağrıyor, ensem ağrıyor, başım ağrıyor, midem ağrıyor, her yanım dökülüyor. Acaba Tanrı bana bir şey mi söylemek istiyor diye durup düşünmeden bir bir ilaç yutarlar. Bu özellikle zor bir durumla karşı karşıyaysanız ve bir karar verme sürecinden geçiyorsanız başınıza gelebilir. Doktora veya eczacı dolabına koşmak yerine her şeyin kaynağı olan Tanrı'ya koşmayı deneyin. Ruhsal şeyleri fiziksel şeylerden ayrı tutmaya ve birbirleriyle ilgili olmadıklarını düşünmeye meyilliyizdir. Ama size şunu söylemek istiyorum. Ruhunuz hayatınızın özü ve temelidir. Onu fiziksel varlığınızdan ayıramazsınız. Öyleyse kutsal ruh, gördüğümüz gibi içimizde bir baskı yaratır ve onu bize hissettirir. Bu baskı öylesine büyük ve şiddetlidir ki bazen, Tanrım beni rahat bırak demek istersiniz. Bir defasında birisinin, ne düşünüyorum biliyor musun? Böyle bir Tanrı'ya kulluk etmek istemiyorum dediğini duymuştum. Ben kesinlikle böyle bir Tanrı'ya itaat etmek istiyorum. Bazıları Tanrı'nın beni rahat bırakmasını istiyorum derler. Ben istemiyorum, Tanrı'nın beni rahat bırakmasını istemiyorum. Size şu kadarını söyleyeyim. Tanrı'dan dilemek isteyebileceğiniz en son şey sizi rahat bırakmasıdır. Eğer sizi bir başınıza bırakacak olursa başınız belada demektir. Başınız dertte demektir. Yanlış yöne sapmış, hayatınızı alt üst etmekle meşgul haldesiniz demektir. Eğer Tanrı'yı hayatınızda istemiyorsanız Tanrı'nın rehberliğini de istemezsiniz. Ve Tanrı'nın rehberliğini istemiyorsanız hayatınızı alt üst etmek üzeresiniz demektir. Kim olursa olsun, hiç kimse tanrısız yaşayabilecek kadar zeki değildir. Sevgili dostlar, hayatta yüzleşmemiz gereken tuzaklar vardır ve bunların farkında olmamız gerekir. Peki, izlememiz gereken örnek nedir? Tanrı'nın gerçek rehberliğini nasıl bulabiliriz? Size bu konuyla ilgili 7 sözcük vermek istiyorum. Bunları daha sonra hatırlayabilmeniz için lütfen not edin. İlk sözcük, arınma. Tanrı'nın rehberliğini aradığımızda yapmamız gereken ilk şey durup kendimize bakmaktır. Tanrım, hayatımda bana engel olan, gözlerimi örten, görmemi engelleyen ve bana söylemek istediklerini anlamamı güçleştiren neler var? Yüreğimin temiz olduğundan emin olmam gerekir. Bu noktada son derece önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu, Tanrı'nın kendisinden bir konuda size yol göstermesini istediğinizde hayatınızla ilgili çözmeniz gereken sorunları hemen aklınıza getireceği anlamına gelmez. Bunları size yol boyunca atacağınız çeşitli adımlar sırasında gösterecektir. Ama işe temiz bir sayfayla başlamanız gerekmektedir. Demek ki ilk adımımız neymiş? Arınma. İkinci sözcük ise şudur. Teslimiyet. Teslimiyet zorlu bir sözcüktür. Eğer sorunlarımı çözeceksem irademi Tanrı'ya teslim etmek zorundayım. Çünkü istediğim şey budur. Tanrı'nın bana rehberlik etmesini istiyorum. İşte bu yüzden teslimiyet çok önemlidir. Teslim olmak veya boyun eğmek, irademi Tanrı'nın iradesine seve seve teslim etmek demektir. Rehberliğine başvurduğumda bana gösterdiği yol, her ne olursa olsun, onun söylediğini yerine getirmek demektir. Eğer sorunla yüzleşmeye hazır değilsem, daha ileri gitmenin bir anlamı olmayacaktır. Eğer günahımla baş etmek istiyorsam ve kendimi Tanrı'ya teslim etmek istiyorsam, o zaman bundan daha ötesini düşünmenin anlamı yoktur. Eğer irademi Tanrı'ya teslim etmeyeceksem, o zaman o bana gerekeni söylediğinde ne yapacağım? Tanrım, düşünceni açıkladığın için teşekkür ederim. Bunu bilmek beni çok memnun etti. Rab, söylediklerini göz önünde bulunduracağım. Böyle mi diyeceğiz? Sevgili dostlar, Tanrı bu şekilde işlemez. Şimdi üçüncü sözcüğe gelelim. Üçüncü sözcük, istemek. Bu konuyla ilgili birkaç ayet paylaşmak istiyorum. 1. Yuhanna 5:14-15 şöyle der. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Bu ayet, Tanrı'nın isteğine uygun biçimde dilediğimizde O'nun bizi işiteceğini söyler. Tanrı'nın bizi işittiğini bildiğimizde, O'ndan istediğimiz dileğin Tanrı'nın iradesine uygun olup olmadığını, irademizi tamamen O'na teslim edip etmediğimizi de biliriz. Dördüncü sözcük ise şudur, düşünmek. Bu, Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmek demektir. Temizlenmiş bir yürekten, teslim edilmiş bir iradeden ve Tanrı'dan bize düşüncesini açıkça göstermesini istemekten söz ettik. Şimdi Mezmur 119:105'e bakalım. Bakın ne diyor ayet? Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Diyelim ki Tanrı'nın hayatta karşıma çıkardığı durumla yüzleştim ve irademi O'na teslim ettim. Tanrı'dan bana rehberlik etmesini istiyorum. Tanrı'nın sözü üzerinde düşünüp hangi yolu izlemem gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Bundan sonra ne olur? Tanrı'nın sözü üzerinde düşünüp Tanrı'nın rehberliğini ararken Tanrı beni kutsal kitaptaki belirli bir bölüme yönlendirebilir. Okuduğum ayetlerden biri, bu çözmen gereken başka bir sorun diyebilir. Tanrı en başından beri bunun henüz yüzleşmeye hazır olmadığımız bir sorun olduğunu bilmektedir. Veya henüz kendisine teslim etmemiş olduğumuz başka bir sorunu işaret eden diğer bir ayet gösterebilir. Yani sevgili dostlar, Tanrı'nın sözü üzerinde düşünürken ne yapmaya başlarız? Tanrı'nın nasıl düşündüğünü anlamaya başlarız. Belki sizi tam olarak rehberlik aradığınız konuyla ilgili bir bölüme yönlendirebilir. Veya sevgili dostlar, bazen de bir ilke gösterebilir. Ya da bu, Tanrı'nın yüreğinize seslenmesini sağlayan bir ayet olabilir. Şimdi gelelim 5. sözcüğe. 5. sözcük, inanmak. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın sözünü okumaya devam ettikçe imanınız artacaktır. Tanrı size ne yapmanızı istediğini gösterir. Markos 11:22-24'te şöyle yazılıdır. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. İsa Mesih der ki, dilediğiniz şeyin gerçekleşeceğine iman edin. Onu daha şimdiden almış olduğunuza size verileceğine iman edin. O halde iman etmek, Tanrı'dan istediğim şeyi O'nun yapacağına inanmaktır. Tanrı'nın rehberliğini ararken izlememiz gereken adımlardan biri, dilediğimiz şeyi bize tam olarak vereceğine iman etmektir. Altıncı sözcük ise beklemek. Şimdi Yeşaya 64:4'ü okuyalım. Bakın ne diyor ayette. Kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi. Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. Sevgili dostlar, ayetin başında ne dendiğine dikkat edin. Kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. Tanrı'nın Yeşu 1:9'da söylemiş olduğu gibi, sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Mezmur 27:14 ise şöyle der, umudunu Rab'be bağla, güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'be bağla. Yani Tanrı der ki, eğer bana umut bağlar, beni beklersen senin yerine ben harekete geçeceğim. Ama acele eder, sabırsızlık gösterir ve işleri kendin halletmeye kalkışırsan, koşulları zorlamak ve kendi başına hareket etmek istersen, tamam, bildiğin gibi yap. Ama beni beklersen, ben her şeye egemen, her şeyi bilen, her şeye kadir, her yerde hazır bulunan Tanrı, senin yerine hareket edeceğim. Sana kendim rehberlik edeceğim. Şimdi gelelim sonuncu sözcüğümüze. Yedinci ve sonuncu sözcüğümüz ise şu, almak. Tanrı size kendisi rehberlik etmek ister. Ne yapacağınızı bilmenizi ister. Kutsal kitaba baktığınızda onun teşvik edici sözlerle dolu olduğunu görürsünüz. Bu yedi basit adımı izleyecek olursanız, Tanrı'nın vaatlerini aklınızda tutar ve dikkat etmeniz gereken tuzakların farkında olursanız, arınma, teslim olma, Tanrı'nın sözü üzerinde düşünme, iman etmek ve bekleme adımlarını izlerseniz, Tanrı'nın rehberliğine kavuşursunuz. Başkaları sizinle aynı fikirde olmayabilir sevgili dostlar. Başka hiç kimse sizi anlamayabilir de. Ve özellikle altını çiziyorum. Tanrı'dan ne işittiğinizi bilmeniz, işte bu, her şeyden daha önemlidir.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Tanrı bizlere rehberlik etmek ister. Ama ona kulak verip ne dediğini işitmek bizim sorumluluğumuzdur.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
10: 103.6 FM. Radio Online.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Zekeriya 1. bölüm dünyanın sonuyla ilgili görümlerden oluşur. Zekeriya kitabının ilk 6 bölümü İsa Mesih'in gelişi ve 1000 yıllık dönemle ilgilidir. Bu 6 bölümlük kesimde kayıtlı olan 10 ayrı görüm yer almaktadır ve bu 10 görümün her biri de Zekeriya peygambere tek bir gecede verilmiştir. İlk ayet aynı zamanda Zekeriya kitabının ön sözü olarak da kabul edilebilir. Zekeriya 1. bölüm 1. ayette şöyle okuruz. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında Rab İddo oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında sözü bu peygamberlik kitabının Yahudi olmayan bir kralın egemenliği döneminde yazıldığını göstermektedir. Çünkü bu dönemde İsraillerin geriye kalanları 70 yıllık Babil sürgününden sonra ülkelerine geri dönüyordu. Yine bu dönemde ne İsrail'de ne de Yahuda'da bir kral yoktu. Davut peygamberin soyundan gelen krallar tahtlarından uzaklaştırılmışlardı ve onların yerini Yahudi olmayan diğer uluslardan gelme yabancı krallar alacaktı. Burada sözü edilen Darius'un krallığının 2. yılı sözü aynı zamanda Hagay peygamberin de peygamberlik yaptığı yıla işaret eder. Bu iki peygamber Zekeriya ve Hagay aynı zamanda birbirlerinin çağdaşı olarak aynı halka peygamberlik ettiler. Hagay o yılın 6. ayında Zekeriya'da 2 ay sonra o yılın 8. ayında peygamberlik yapmışlardır. Yıl ise İsa'dan önce 520 yılıydı. Hagay'a bu yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında peygamberlik sözü gelmiş ama Aralık ayında hiçbir peygamberlik sözü gelmemişti. İşte Hagay'a Aralık ayında gelmeyen peygamberlik sözleri onun yerine bu kez Zekeriya adıyla bilinen bu adama gelmekteydi. Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi. Bu aynı ifadeyi Hagay'ın kitabında da görürüz. Bu açıktır. Zekeriya peygamber de burada aynen Hagay peygamberin sahip olduğu ruhsal yetkiyle konuşmaktadır. Bu aynı ifade yani Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi ifadesi bu kitapta 14 kez kullanılmaktadır. Zekeriya peygamberin kitabı 14 bölümden oluştuğuna göre bu ifade ortalama olarak her bölümde bir defa kullanılmıştır. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Zekeriya kitabı Tanrı'nın sözü üzerinde büyük önemle duran diğer bir kitap olarak karşımıza çıkar. İkinci ayet Tanrı'nın Zekeriya peygambere verdiği bir uyarı sözüyle başlamaktadır. Zekeriya, Hagay peygamberin verdiği bir uyarı sözüyle başlar. Zekeriya, Hagay peygamberin sahip olduğu aynı yetkiyle yani Rabbin sözleriyle konuşarak sürgünden dönen halkı, atalarının sürgün öncesi yürüdüğü kötü yollarda yürümemeleri konusunda uyarmaktadır. Zekeriya 1. bölüm 2. ayette Rab atalarınıza çok öfkelendi der. Zekeriya onları şu sözlerle uyarıyor. Atalarımız boş yere sürgüne gitmediler. Onlar Rabbi o kadar çok öfkelendirdi ki Rab de bu öfkesinin sonucunda onları Babil'e sürgüne gönderdi. Onlar Tanrı'ya karşı ayaklanıp günah işlediler. Siz de dikkat edin. Onların gittiği yoldan giderek günaha düşmeyin der. Zekeriya 1. bölüm 3. ayette ise bu nedenle halka de ki her şeye egemen Rab bana dönün ben de size dönerim diyor. Her şeye egemen Rab ya da orduların Rabbi şöyle diyor ifadesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Öte yandan Rabbin pek çok ünvanı olduğunu da hatırlatmak isterim ama bunların çoğunu kullanmayız ya da kullanma gereğini duymuyoruz. Orduların Rabbi deyince ne anlaşılır? Rabbimiz hangi ordunun Rabbidir? Bu ünvan Zekeriya kitabında 52 kez tekrarlanır. Böylece bu ünvanın ne denli önemli bir ünvan olduğu da anlaşılmış olmaktadır. Türkçe'de ordular diye çevrilen sözcüğün İbranicesi tasaba ya da sabaot sözcüğüdür ve anlam olarak hizmet, kuvvet ve savaş anlamına gelir. Burada geçen anlamıyla sözcük Rabbin tek bir emriyle kendi halkının iyiliği için kullanabilecek kaynaklar anlamına gelir. Yeni Antlaşma kitabında bu doğrultuda Rabbin merhamette zengin ve tüm güce sahip olduğunu okuruz. Evet sevgili dinleyicim, sizin bugün neye ihtiyacınız var? Merhamete ihtiyacınız var mı? Rab'de istediğiniz kadar merhametten var. Rab merhamette o kadar çok zengindir ki bu zenginliğini size de yansıtmak istiyor. Aslında onun bu merhametine hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Yalnız siz değil, bütün insanlar onun bu merhametine muhtaçtırlar. Evet, Rabbimiz orduların Rabbidir. Rabbimizin bu ünvanı bu ayette 3 defa, 4. ve 6. ayetlerde de birer defa geçer. Bana dönün, orduların Rabbinin sözü ben de size dönerimdir. Görüyorsunuz ya, onlara merhamet Tanrı tarafından nasıl uzatılır? Zekeriya 1. bölüm 4. ayette atalarınız gibi davranmayın. Önceki peygamberler her şeye egemen Rab kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor diyerek onları uyardılar. Ne var ki onlar dinlemediler. Bana aldırış etmediler. Böyle diyor Rab. Bu Rab'in onlara yaptığı çok pratik bir uyarıdır. Rab onlara şöyle diyor. Atalarınız kendilerine gönderdiğim peygamberlere aldırış etmediler. Ben onlara Hoşea'yı, Yoel'i, Amos'u gönderdim. Yeşaya peygamberi, sonra Yeremya peygamberi gönderdim. Evet, onları uyarsınlar diye bütün bu peygamberleri onlara gönderdiğim halde onlar bu peygamberlerin sözlerine kulak asmadılar. Böyle yaptıklarından dolayı da Babil'e sürgüne gittiler. Babil'e sürgüne gitmelerinin tek nedeni buydu. Benim sözlerime hiç aldırış etmediler. Sonra Rab onlara bir soru soracaktır. Zekeriya 1. bölüm 5. ayet. Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar? Önceki peygamberlerin sesleri artık duyulmuyordu. Yeşaya, Yeremya, Yoel, Amos ve Hoşea peygamber artık yoktular. Çoktan ölmüşlerdi ve sesleri de duyulmuyordu. Peki atalarımız? Onlar şimdi neredeler? Ta Babil'de çok uzaklarda ölüp gitmişlerdi. Bir İsrailli için İsrail dışında bir ülkede Babil'de ölmek hoş bir şey değildi. Bir Yahudi daha çok kendi vatanında ölmeyi ve gömülmeyi tercih ederdi. Yakup bile o ilerlemiş yaşında Yusuf'a ant içtirerek öldüğünde kendini Mısır'da bırakmamasını söyleyerek şöyle demişti. Geriye, ülkeme götürülmek ve atalarımın yanına gömülmek istiyorum. Evet, Yakup'un kemikleri bugün orada, İsrail'de, Hebron'da yatmaktadır. İvan babalarımız ve Tanrı sayar Yahudilerin umudu kendi ülkelerinde gömülmek ve yine diriliş gününde kendi ülkelerinde dirilmektir. Yeruşalim'i ziyaret edenler bilir. Yeruşalim'in doğu kapısına yaklaşırken Kidron Vadisi boyunca Zeytinlik Dağı'nın eteklerinde pek çok Yahudi mezarı vardır. Bu mezarların çoğu bugün tahrif edilmiş olmakla birlikte İsrailler tarafından yeniden restore edilmektedirler. Bu insanlar Zeytinlik Dağı'nın eteklerine gömülmek istemişlerdi çünkü gelişinde Zeytinlik Dağı'na inecek olan Mesih'i orada karşılamayı umut ederek ölmüşlerdi. Ben inanıyorum ki Mesih yeryüzüne egemenliğini kurmaya geldiği zaman bu insanlar ölümden dirileceklerdir. Sırası gelmişken size şunu da hatırlatmak isterim. İnanlar topluluğu dediğimiz kilise yeryüzüne inmeyecek. Tam tersine kendisine ait olanları yeryüzünden çağırarak onları havada karşılayacaktır. Bu dönemde Rab egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelmeyecek. Önce yeryüzü o büyük sıkıntı döneminden geçecek ve ondan sonra Rab Mesih yeryüzüne gelip burada egemenlik sürecektir. Buradan da görülebileceği gibi Yahudi olsun olmasın eski antlaşma dönemlerinde yaşamış imanlı kişilerin sözünü ettiğimiz bu büyük sıkıntı döneminden önce dirileceklerine ilişkin kutsal kitapta herhangi bir belirti yoktur. Bu kişiler durdukları yerde duracaklar. O büyük sıkıntı döneminin sona ermesini bekleyecekler ve egemenliğe ancak ondan sonra girebileceklerdir. Görülebileceği gibi Tanrı'nın Zekeriya aracılığıyla sorduğu soru oldukça zor bir soruydu. Ya atalarınız, onlar nerede diye soruyor. Onlar çoktan ölmüşler ve Babil ırmaklarının yakınlarına gömülmüşlerdi. İsrail topraklarına gömülmeyi umut ederken böylesine uzak bir yere gömülmek bir Yahudi için hiç de hoş değildi. Zekeriya 1. bölüm 6. ayette peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı? Onlar da dönüp her şeye egemen Rab yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı dediler. Burada geçen sözlerim ve kurallarım yani kanunlarım atalarınızı yok etmedi mi anlamına gelir. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden üzerlerine gelen Tanrı cezası onları yok etmişti. Ve o zaman dönüp dediler, orduların Rabbi yollarımıza göre ve işlerimize göre bize ne yapmayı düşündüyse bizimle öyle etti. Evet, sonuç olarak onlar üzerlerine gelen yargının Tanrı açısından adil ve doğru bir yargı olduğunu kabul etmişlerdi. Çünkü Tanrı onları çok önceden uyarmış ama onlar onun bu uyarısına kulak asmamışlardı. Böylece 6 ayetten oluşan pratik ilk kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Bunu söylerken sonraki kesimlerin pratik olmadığını söylemiyorum. Bundan sonra inceleyeceğimiz bölümlerde Zekeriya peygamberin gördüğü görümleri ele alacağız. Zekeriya peygamber 10 tane görüm gördü. birçok kutsal kitap uzmanı ve yorumcusu bu bölümde 8 görüm olduğunu söylese de daha sonra göreceğiniz gibi 2 ayrı görüm ile karşılaşacağız. 1. ayette Mersin ağaçları altındaki atları ve ata binmiş adamların görümlerini görürüz. Zekeriya 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Darius'un krallığının 2. yılında 11. ay olan Şevat ayının 24. günü Rab, İdda oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi. Yahudi takvimine göre aylar Ocak ile başlamadığından 11. ay bizim kullandığımız takvimde Şubat ayına denk düşer. Tarihi ise İsa'dan önce 520 yılının Şubat ayının 24'üdür. Bu noktanın öneminin nereden kaynaklandığını birazdan anlatacağım. Ama önce bu olaylardan önceki gelişmelere kısaca bir göz atalım. Zekeriya'nın bu görümden 5 ay önce Rab Hagai peygambere görünmüş ve ona sürgünden geri dönmeleri, tapınağı yeniden inşa etmeleri için bir araya gelmeleri konusunda halkı uyarmasını söylemişti. Bu uyarıdan sonra tapınağın yeniden yapılması için çalışmalara hemen başlandı. Daha sonra Zekeriya peygamberin sözünü ettiğimiz bu görümlerinden 2 ay önce Hagai peygamber günah ve kötülük işlemeye devam ettikleri halde Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini bekleyen kahinleri ağır bir dille eleştirmiş ve uyarmıştı. Hagai'nin uyarısı sadece kahinlere değildi. Tapınağın yapılmasında görev aldıkları halde isteksizliklerini sürdüren ve tapınağın tamamlanmaması için her türlü tembelliğe ve safsaklamaya devam eden insanları daha ağır bir dille uyarmıştı. Hagai peygamber bu dönemde onlara başka bir şey daha bildirir. Tanrı burada yeryüzünde egemenliğini kurmadan önce süper dünya güçlerinin yaklaşan yıkımlarından söz etti. Onlara yeryüzünde egemenlik sürecek olan kişinin İsa Mesih olacağını ve onun da o dönemde Yeruşalim'de sivil yönetici olup Kral Davut'un soyundan gelen Zerubbabel'in soyundan ortaya çıkacağını söyledi. İşte Zekeriya peygambere bu 10 görüm tapınağın yapılmakta olduğu bu dönem sırasında verilir. Zekeriya 1. bölüm 8. ayette gece vadideki Mersin ağaçlarının altında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı der. Gece gördüm diyor. Evet Zekeriya burada dikkat ederseniz geceleyin rüyamda gördüm demez. Ama gördüklerini gece vakti kendi gözleriyle gördüğünü söyler. Zekeriya peygamber bu görümleri gece vakti gördüğü için bunların rüya olabileceğini, Zekeriya'nın da gördüğü bu şeylerin rüya değil de görüm olduklarını söylemiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Bence Zekeriya peygamber bırakın uyumayı o gece tam aksine dimdik ayaktaydı. Gördüğü bu denli çarpıcı görümler karşısında hangi insan uyuyabilirdi ki? Birçok kişi Tanrı'nın bugün rüya ve görümler yoluyla insanlara konuşmadığı şeklinde düşüncelerle aynı fikirde olmayabilir. Dün gece bir görüm gördüm dedikleri zaman onlara yanlış yaptıklarını söylemiyorum. Ama gördükleri görümü rüyalarında mı gördüklerini sormamız gerekir. Evet derlerse o zaman hemen bilirim ki Tanrı onlara herhangi bir haber vermemiş. Ama onlar görmüş oldukları rüyayı yaşamış oldukları ve etkisi altında kaldıkları bir olay nedeniyle görmüş olabilirler. İnsan uykuya daldığı zaman bellek kontrol dışı kalır ve genellikle rüyayı ortaya çıkartan yaşanmış önceki olaylara gönderme yapmaktadır. Bu nedenle Tanrı'nın bize konuşmuş olduğunu söylerken bunun rüyada mı yoksa uyanıkken görümler aracılığıyla mı olduğu önemli bir noktayı oluşturur. Rüyalarla Tanrı'nın isteğini bilmeye çalışmak risklidir ve bunun Tanrı ile olan ilişkimizde bir yararı olmayacaktır. Rüyaların bizim beynimizde günlük yaşamımızla oldukça ilgisi vardır ki her insan da rüya görür. Hatta hayvanların bile rüya gördüğü söylenmektedir. Rüyalar basit sözlerle söylemek gerekirse beynimizin boşalmasında, dinlenmesinde yararlıdır. Hatta rüyanın beynin dinlenmesine çok büyük yararı olduğu tıbbi açıdan öne sürülmektedir. Ama rüyaların herhangi bir haberin, bir konuşmanın her zaman habercisi olmadığı da kesindir. Hiç Rabbin sözünü duymayan insanların bazı rüyalar görerek Rabbin sözüne yöneldiklerini de biliyorum. Rab her şeyi kullanabilir. İnsanları kendi sözüne yöneltmek için rüyaları da kullanır. Ama Rab bizlere sözü aracılığıyla konuşmaktadır dostum. Hayatımızı, günlerimizi rüyalarla değil Rabbin sözünü okuyarak, Rabbin sözünü çalışarak, oradaki değerlere, vaatlere sarılarak geçirmeliyiz. Sağlıklı olan yol da budur. Dikkat ederseniz 8. ayetin başında Zekeriya gördüm demektedir. Tanrı'nın kendisini o anda bu peygambere hangi yolla açıkladığını iyice anlamamız gerekir. Zekeriya peygamber ve işte diyerek gördüğü görümü çarpıcı bir şekilde anlatmaya başlar. Burada geçen işte sözcüğü bakın anlamına gelir. Bakın orada al bir ata binmiş bir adam var der. Acaba peygamber burada ata binmiş adam derken kimden söz eder? Açıkça söylemeliyim ki bu adam yeryüzünde beden almadan önceki görüntülerinden birinde bulunan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Peki bunu nereden biliyorum diye düşünebilirsiniz. Bakın 11 ve 12. ayetlerde bu kişi Rabbin meleği olarak tanıtılmaktadır. Eski antlaşmada Rabbin meleği terimi her zaman Tanrı'nın kendisi olarak anlaşılırdı. Bu açıdan eski antlaşmadaki Rabbin meleği yeni antlaşmadaki Rab İsa Mesih'in kendisi olmaktadır. Buradaki Rabbin meleği Yahve Tanrı'nın yani Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Zekeriya peygamber İsa Mesih'in beden almadan önceki görümlerinden birine tanık olarak onun bu dünyayı gözetlediğini görür. Şeytanın bu dünyanın yani bu dünya sisteminin efendisi olarak adlandırıldığı doğruysa da Tanrı bu dünyayı bütünüyle şeytanın eline bırakmadı. Şu anda bile Rab İsa Mesih göklerde durmakta ve kendisine ait olanları kollayıp gözetmektedir. Burada Zekeriya'nın görümünde Rabbin gözettiği kimseler özellikle İsrail halkıdır. Sayısı sayılamayacak kadar çok olan bizlerle ilgili olarak alemlerin Rabbinin bizlere bakması, bizleri koruyup kayırması ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır. Zekeriya peygamberin bu görümde bizim için gerçek anlamda çok büyük bereketler ve mesajlar bulunur. İncelemelerimiz ilerledikçe Zekeriya peygamberin vereceği daha pek çok teselli mesajıyla da karşılaşırız. İşte bunlardan bir tanesini az önce duyduk. Rabbimiz kendisine ait olanları gözetmekte, onları korumakta ve teselli etmektedir. Dikkat ederseniz 8. ayette bu kişinin kızıl bir ata bindiği görülür. Buradaki kızıl renginin ya da al renginin nasıl bir anlamı ve ne önemi vardır? Kızıl rengi kutsal kitapta genellikle kan ya da kan dökme ilişkisinde kullanılan bir sözcüktür. İncil'in vahiy bölümünde bu renk savaşta dökülen kana ilişkin kullanılır. Ama buradaki kızıl atı süren kişiyle ilgili olarak bu kişinin daha sonra akıtacağı kanı görürüz. Yeryüzündeki insan soyunun günahlarının bağışlanması için kefaret olarak kanını akıtacağı ve canını vereceği içindir ki bu kişi ta o zamandan yeryüzüne bakar. Burada gerçekten çok değerli bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu kişinin arkasında 3 at daha vardı. Alacalı ve beyaz atlar. Bu atların üzerinde sürücülerinin olup olmadığını bu ayetlerde görmüyor olsak da atların üzerinde sürücülerinin bulunabileceği hayli güçlü ifade edilir. Burada Tanrı'nın bize tam bir açıklamada bulunmadığı bir olay görürüz. Ama buradaki at sürücülerinin Mesih'in emrinde olup yeryüzünde gözcülük yapan ve görüp duyduklarını Mesih'e rapor eden melekler olduğunu farz ederim. Yine burada geçen atların renklerinin kızıl yani doru, kula ve kır renklerinin kendilerine özgü anlamlarının olabileceğini düşünebiliriz. Kula renginin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu rengi görüyorsak da sözcük olarak kula sözcüğünü renkle ilişkisinde hemen hemen kullanmayız. Gençliğimin geçtiği kasabada 60'lı yıllardan gelen bir Mercedes arabayı 2 saat kadar inceleyip seyretmiştik. 2 saat bir arabaya bakmayı düşünebilir misiniz? Bir park yerine gidip de bir arabayı 2 saat boyunca günümüzde kimse seyretmez herhalde. Ama o zamanlar seyredilebilirdi. Bu arabayı kasabamızdaki bir doktor satın almıştı ve herkes bu arabayı gördüğünde durup onu seyrederdi. Bakanların da ağzından her zaman "Of, ne biçim araba" sözleri çıkardı. Koştuğumuz tozlu yollarda bu arabanın geçeceği o dönemde pek kişinin aklına gelmezdi. Kula renkli atları da çok iyi hatırlarım. Öyle inanıyorum, söylediğim gibi atların renkleri bir anlam taşır. Al, kızıl ya da kırmızı atlar ata binenin yengiye yürüyeceğini simgeler. Kırmızı ya da kestane renginde olan diğer renklerin bir karışımıdır bu. Mersin ağaçları arasında duruyordu diyor. Mersin ağacının nasıl bir ağaç olduğunu bilmeyenler için burada kısa bir açıklamada bulunayım. Mersin ağacı yaprakları yaz kış yeşil kalan kısa boylu bir ağaçtır. Bu nedenle de bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Mersingiller familyasının örnek bir bitkisi olan Mersin'in ancak bir çeşidi Akdeniz ülkelerinde özellikle de İsrail'de yetişmektedir. Bu da 1,5-2 metre kadar yüksekliğinde etli meyveleri, hoş kokulu beyaz çiçekleri olan bir ağaççıktır. Damıtılan yapraklarından hoş kokulu bir parfüm elde edilir. Bazı türlerinin meyveleri kurutulup baharat olarak da kullanılmaktadır. Ana vatanı olduğu anlaşılan İsrail topraklarında hemen hemen bütün vadiler bu Mersin ağaçlarıyla doluydu. Bir zamanlar Mersin ağacı da İsrail'in bir tür rozeti olarak kullanılıyordu. Bildiğiniz gibi İsrail ulusunu simgeleyen bazı ağaçlar ve bitkiler kullanılır. Zeytin ağacı, Mersin ağacı, asma, incir ağacı vesaire. Tanrı eski antlaşmada Yeşaya da şöyle der. Yeşaya 41. bölüm 19. ayet. Çölü sedir, akasya, Mersin ve iğde ağaçlarına kavuşturacağım. Bozkıra çam, köknar ve selviyi bir arada dikeceğim. Yine Tanrı Yeşaya 55. bölüm 13. ayette şöyle der. Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine Mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek. Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak. Bugünkü modern İsrail'de yıllardan beri sürdürüle gelen ağaçlandırma çalışmaları bugün semeresini vermiş, yüzlerce hektar alan çoğu Mersin ağacı olmak üzere çeşitli ağaçlarla ağaçlandırılmıştır. İlginçtir, Yahudiler Çardak Bayramı sırasında kurdukları çardakların etrafına palmiye ağaçlarıyla birlikte Mersin ağaçlarının yapraklarını da örterdi. Derenin dibindeki Mersin ağaçları, burada dip derken neden söz ediyordu? Tabii ki derenin dibi vadinin en aşağısı suyun aktığı yer olarak anlaşılmalıdır. Mersin ağaçlarının oluşturduğu koruluk burada vadinin en dibinde suyun hemen yanındaydı. Derenin dibindeki Mersin ağaçları İsrail ulusunun durumunu yansıtıyor olabilir. Çünkü bu dönemde İsrail ulusu gerçekten derenin dibinde en aşağıdaydı. Bu ayet üzerindeki yorumumuzu tamamlamadan önce ben şahsen kızıl ata binmiş olan kişinin bu dünyayı yönetimi altına alacağı günün gelmesini bekleyen Rab İsa Mesih olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Bu arada o yeryüzünü gözetlemeye, izlemeye devam eder. Diğer atların binicilerinin de onunla birlikte bulunan doğaüstü yaratıklar veya melekler olabileceğini düşünüyorum. Zekeriya 1. bölüm 9. ayette "Efendim bunlar ne?" diye sordum. "Benimle konuşan melek bunların ne olduğunu sana göstereceğim diye yanıtladı." diyor. Bunlar nedir diye soruyor. Evet, burada da aynı soruyla karşılaşırız. Bu nedenle iyi dinleyelim. Melek bu şeylerin ne olduğunu ona göstereceğini söyler. Zekeriya 1. bölüm 10. ayette Mersin ağaçları arasında duran adam da "Bunlar dünyaya dolaşmak için Rabbin gönderdikleridir." diye açıkladı der. Bunlar dünyayı gezip görmekle, dolaşmakla ve bilgi toplamakla görevliydiler. Zekeriya 1. bölüm 11. ayette Mersin ağaçları arasında duran Rabbin meleğine "Dünyayı dolaştık" dediler. İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde. Bütün dünya yerinde oturmakta ve rahattadır sözü o dönemde yeryüzünde barış vardı anlamına gelir. Bu aslında güzel bir haber sayılır. Çünkü kayda geçmiş 5000 yıllık insanlık tarihinde toplam olarak barış içinde sadece 200 yıl yaşanabilmiştir. İnsanlık saldırgan, savaş tutkunu bir durumdadır. Yüreğinde savaş var. Bu nedenle kısa da olsa bir barış döneminden söz edilmesi güzeldir. Ama nasıl bir barıştır bu? Herhalde pek fazla uzun sürmeyen bir barış dönemiydi.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 11. Bölüm Lazar'ın Ölümü.
1: Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere Yahudiye'ye dönelim dedi. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab dediler, uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye tanınan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim onunla birlikte ölelim dedi.
0: İsa Lazar'ı diriltiyor.
1: İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa kardeşin dirilecektir dedi. Marta son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta, evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Öğretmen burada seni çağırıyor dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona Ya Rab gel gör dediler. İsa ağladı. Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama içlerinden bazıları körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta Rab o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu dedi. İsa ona ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü elleri ayakları sargılarla bağlı yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.
0: İsa'yı öldürme tasarısı.
1: Bunun üzerine başkâhinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. Taşra'dakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi diye soruyorlardı. Başkâhinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
0: 12. Bölüm İsa Betanya'da.
1: İsa Fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Betanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
0: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozanna, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise birbirlerine, görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor, bütün dünya onun peşine takıldı dediler.
0: İsa öleceğini önceden bildiriyor.
1: Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi.

0: ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücel. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
1: Halkın inadı.
0: Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, "Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur," dedi. "Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.
1: 13. bölüm. Alçak gönüllülük örneği.
0: Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. "Simon, ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle "Hepiniz temiz değilsiniz," demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve

0: Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildi. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
1: İsa'ya ihanet.
0: Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de, beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sağına batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.
1: Birbirinizi sevin.
0: Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecekti. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır."
1: Petrus İsa'yı inkar edecek.
0: Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı, "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
2: Radio Light.
3: Sing it with the choir, Jesus.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.
4: Send the rain, send the fire.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın konusu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı. Bilge olan Süleyman, Vaiz 3. bölüm 1. ayette her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı, amacı vardır der. Amaç, ulaşılmak istenilen sonuç, hedef olarak tanımlanabilir. Efesler kitabındaki çalışmalarımızı sürdürürken, Pavlus'un Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı olarak söz ettiği ayetlere geldik. Amaç, ulaşılacak bir hedeftir. Sizin bugünkü amacınız nedir? Bu amacınıza ulaşıp ulaşamayacağınız birkaç farklı şeye bağlıdır. Örneğin, bu amaca ulaşmak için ne gibi hazırlıklar yaptınız? Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım ya da hedefim, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı hakkındaki gerçekleri paylaşmaktır. Tanrı'nın her birimiz için dünyanın kuruluşundan önce hazırladığı bir planı olduğunu kutsal kitap açıkça söyler. Bununla ilgili bazı ayetler, 2. Timoteos 1. bölüm 8 ve 9. ayetler ve Titus 1. bölüm 2. ayettir. 2. Timoteos'taki ayetlere birlikte bakalım isterseniz. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da onun uğruna tutuklu olan benden utanma. Tanrı'nın gücüyle müjdenin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Yani siz doğmadan çok daha önce Tanrı sizi tanıyordu ve yaşamınız için bir planı vardı. Şimdi bugünkü konumuzda keşfedeceğimiz ana tema Tanrı'nın lütfudur. Yasanın kısıtlamalarını hiç yaşamadığımız için Mesih'in lütfuyla gelen özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu tam olarak anlamamız çok zordur. İsterseniz şimdi Efesliler 3. bölüm 1 ila 12. ayetleri okuyalım. Bu nedenledir ki ben Pavlus, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. Bu mektubu okuduğunuzda Mesih'in sırrını nasıl kavradığını anlayabilirsiniz. Bu sır, önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, öteki uluslar da mirası ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir. Ve müjde aracılığıyla Mesih İsa da vaade ortaktır. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca, bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Bu ayette, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı olan lütfu birkaç adımla açıklanmıştır. Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı açıklayan ilk adım, lütfun sırrıdır. Sizce Pavlus neden lütfa sır der? sır sözcüğünü Pavlus'un kullandığı anlamda ve o zamanlarda Efes'te yaşayan Hristiyanların anladığı şekilde anlamamız çok önemlidir. Bizler bugün sırrın ne demek olduğunu düşündüğümüz zaman aklımıza pek tekin olmayan, pelerin ve hançer, şüpheli bir durum, dedektif romanları gibi şeyler gelebilir. Aynı ipucu oyunu gibi. Ancak Pavlus'un yazdıklarını okuyanlar sır sözcüğünü bu şekilde algılamadılar. Onlar için bu yalnızca daha önceden açıklanmamış bir şeyi ifade ediyordu. Yüzyıllar boyunca Tanrı'nın halkı olan İsrail ilk antlaşma uyarınca yaşadı. Lütuf henüz açıklanmamıştı. Ha tabii ki bir an için gözümüze iliştiği yerler vardı ancak Tanrı'nın insanlığa verdiği temel esin yasaydı. Tanrı'nın onayladığı davranışlar için standartı yasa oluşturuyordu. Halkına, "Buyruklarıma uyarsanız yaşarsınız," dedi. İtaatsizliğin cezası, Tanrı'nın halkından uzaklaştırılma ve hatta eğer itaatsizlik yeterince ciddiyse ölümdü. Lütfun sırrının altını çizen birçok ayet bulunmaktadır. Yuhanna 8. bölümde, Ferisilerin zinada yakaladıkları bir kadını İsa'ya getirmeleri bunun en klasik örneğidir. Ferisilerin yasayı bildikleri açıktır. Zina cezasının ne olduğunu da biliyorlardı. Ancak lütfun ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu onlara açıklanan bir sırdı. Bizler onların cahilliğini küçük görebiliriz ancak bunun yerine bizler kendi anlayışımıza daha dikkatle bakmalıyız. Özellikle de tüm yaşamımızı Pavlus'un Tanrı'nın bağışladığı lütuf diye adlandırdığı lütufla yaşadıysak. Eski antlaşmada Tanrı'nın lütfu açıklanmamıştı. 5. ayete bakalım. İbraniler 11. bölüm bizlere atalarımızın vaade erişmeden ancak imanla öldüklerini hatırlatır. Peki neyin vaadi? Lütfun müjdesinin vaadi. Ve bu sırrın diğer bir uzantısı da Yahudilerle birlikte diğer ulusların da mirasa ortak olmasıdır. Bu da 6. ayettir. Yahudiler için bu devrime neden olacak bir şeydi. Bunu hayal etmeye çalışalım. Bir Yahudi olarak bütün yaşamınız boyunca Tanrı'nın gözünde kabul görmek için yasayı öğrendiniz ve yaşamınıza geçirdiniz. Tevrat'ın okunmasından kurbanlara, bayramlardan kutsal sayılan günlere kadar yasada buyrulan her şeyi Tanrı'yla özel bir ilişkiye sahip olabilmek için yerine getirdiniz. Diğer hiçbir ulus ya da etnik grup sizin sahip olduğunuz Tanrı'nın halkı ayrıcalığına sahip olamadı. Ama şimdi elçi Pavlus, ruhun aracılığıyla Yahudilerin ve diğer uluslardan olanların yasayla değil, yaptığımız işlerle değil, ancak lütufla Tanrı tarafından kabul edileceklerini söylüyordu. Bu çok büyük bir dönüm noktası, tamamen farklı bir dünya görüşüdür. Şu anda bulunduğumuz nokta nedeniyle bu değişimin ne kadar sarsıcı olduğunu tam anlamıyla kavrayabileceğimizi sanmıyorum. Pavlus'un Efes'te Tanrı'nın lütfunu öğretmek için 2 yıl kalmasına şaşmamak gerekir. Pavlus daha önce bilinmeyen gerçeği açıklıyordu. Tanrı'nın başlangıçtan beri

size bir şey satmaya çalışan bir satıcının kendi ürününe inanmadığını sezdiğiniz oldu mu? Pek etkili değil. Öyle değil mi? Hayır. Kendi kendinize daha sen sattığın ürünün en iyisi olduğundan emin değilken niye bana satmaya çalışıyorsun demişsinizdir. Daha da ilerlemeden bir şeyi anlamalıyız. Mesih'i içtenlikle izleyen herkes lütfun elçisidir. Her birimiz aynı kürsüye sahip olamayız. Elçi Pavlus'un karşılaştığı fırsatlarla karşılaşamayabiliriz. Ama her birimiz bulunduğumuz yerde lütfun elçileri olmalıyız. Şimdi ama ben sadece bir çiftçiyim ya da kamyon şoförüyüm ya da ev hanımıyım ya da her neyseniz diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok fazla insana ulaşamam diye kaygılanabilirsiniz. Bu hizmet ve çalışma alanlarının her birinde lütfun elçisi olabilirsiniz. Yaşamınızla verdiğiniz tanıklığınızın farkında olduğunuzdan, çok daha fazla insana dokunacağından emin olabilirsiniz. Tanrı, lütfun elçileri olmaları için kusursuz insanları seçmez. Eğer seçseydi, hiçbirimiz seçilemezdik. Hayır, O yıkılmış, O'nun lütfunu ilk elden tatmış olan insanları seçer. Yanlış yapan ama yanlışlarını itiraf eden ve af dileyen insanları seçer. Tanrı'nın kullandığı insanlara bir bakalım. Matta nefret edilen bir vergi görevlisiydi. Petrus küstah bir kabadayıydı ama zoru görünce bir korkak gibi davranırdı. Pavlus İsa'yı izleyenlere zulmediyordu ve Markos denilen Yuhanna olaylar fazla karışınca işi yarıda bırakıp gitti. Bu listeye daha birçoklarını ekleyebiliriz. Tanrı'nın lütfuyla dokunduğu sıradan insanlardır bunlar. Ancak bazen bizim sorunumuz Tanrı'nın lütfuna ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu anlamamamızdır. İsa'nın Ferisi Simon'un evini ziyaret edişini hatırlıyor musunuz? Bir kadın gelip İsa'nın ayaklarında ağladı. Saçlarıyla kuruladı ve çok pahalı bir parfümle meshetti. Ferisi Simon, eğer İsa peygamber olsaydı, bu kadının ahlaksız bir kadın olduğunu bilirdi diye düşündü. İsa Simon'a çok bağışlananın çok seveceğini, az bağışlananınsa az seveceğini hatırlattı. Ben aynısının lütuf içinde geçerli olduğuna inanıyorum. Bu, diğer insanların işlediği belirli bazı günahları işlemediğimiz için Tanrı'nın lütfunu tadamayacağımız anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Biz kendi düşkünlüğümüzün farkına varmalıyız. Bizi bu günahları işlemekten yalnızca Tanrı'nın lütfunun koruduğunu anlamalıyız. Pavlus kendisinin lütfu olan ihtiyacını çok net anlamıştı. Bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Tüm kutsalların en değersiziydim. Peki Pavlus neden böyle hissediyordu? 1. Korintliler 15. bölüm 9. ayet bunu açıklar. Ben elçilerin en küçüğüyüm. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Tanrı'nın mucizevi gücünün yaşamındaki etkin çalışmasının onu bu hale getirdiğinin farkındaydı. Bizim de bunu fark etmeye ihtiyacımız vardır. Tanrı, lütfunu dünyaya açıklamak için başka bir yol kullanabilirdi. Ancak kullanmadı. O bizi seçti. Bizler ancak Rab İsa tarafından çizilmiş yolu izlersek etkili olabiliriz. Mesih, Tanrı'nın lütfunun en üstün ifadesidir. Mesih bizim örneğimizdir. Onun en layık olmayanlara bile ki, buna siz ve ben de dahiliz, nasıl lütuf gösterdiğini gördüğümüz zaman, Tanrı'nın yaşamlarımıza getirdiği insanlara onun lütfunun elçiliğini yapmaya başlayabiliriz. Max Lucado, Brezilya'da yaşayan genç bir kızın bir gün yoksul mahallesinden ayrılıp nasıl dünyayı dolaşmayı hayal ettiğini anlatır. Christina, yerdeki yamalı şiltesini, eski leğenini ve odun sobasını şehirdeki daha iyi bir hayat için geride bırakmayı hayal

0: hayal ediyordu. Bir sabah evden kaçtı. Annesinin yüreği yanmış, çok üzülmüştü. Genç ve güzel kızı için sokaklardaki hayatın nasıl olacağını bilen Maria, hemen eşyalarını toplayıp kızını aramaya koyuldu. Otobüs durağına giderken son bir şey daha almak için durdu. Dükkandan içeri girdi, fotoğraf kabinine girip perdeyi kapattı ve elinde kalan son parayı da çektirdiği fotoğraflar için harcadı. Çantası siyah beyaz fotoğraflarla dolu, Rio de Janeiro'ya giden otobüse bindi. Maria, Cristina'nın para kazanamayacağını biliyordu. Aynı zamanda kızının hemen yılmayacak kadar inatçı olduğunun da farkındaydı. Gururla açlık bir araya geldiğinde, insanların daha önce düşünemeyecekleri şeyleri yapabileceklerini de biliyordu. Bütün bu kaygılarla Maria kızını aramaya başladı. Barlar, oteller, gece kulüpleri ve sokak kadınlarıyla fahişelerin bulunabileceği her yere gitti. Gittiği her yerde kendisinin bir fotoğrafını bıraktı. Tuvalet aynasına bantladı, otelin ilan tahtasına iliştirdi ya da köşedeki telefon kulübesine astı. Her fotoğrafın arkasına kısa bir not yazdı. Çok geçmeden fotoğrafları da parası da bitti ve evine dönmek zorunda kaldı. Otobüs küçük kasabaya olan uzun yolculuğuna başladığında Maria gözyaşlarına boğuldu. Bundan birkaç hafta sonra genç Cristina bir otelin merdivenlerinden iniyordu. Genç yüzü yorgundu. Kahverengi gözlerinde artık sevinç yoktu. Bunun yerini korku ve acı almıştı. Gülümsemesi buruktu. Düşü bir kabusa dönüşmüştü. Sayısız otel yataklarını evindeki güvenli şiltesiyle değiştirebilmeyi binlerce kez istemişti. Ama küçük kasabası artık öylesine uzaktı ki. Merdivenlerin sonuna geldiğinde gözüne bir şey ilişti. Tanıdık bir yüz. Tekrar baktı ve otelin aynasında annesinin resmini gördü. Cristina'nın gözleri yanmaya başladı. Yutkundu, resme doğru yürüdü ve resmi eline aldı. Resmin arkasında şu içten çağrı vardı. Her ne yaptıysan, her ne olduysan önemli değil. Lütfen eve gel. Evine gitti. Maria lütfun elçisi olmuştu. Tanrı'nın başlangıçtan beri sizin ve benim için tasarladığı amacı bizlerin de lütfun elçileri olmamızdır. Her gün onun lütfunun elçileri olabilmemiz için elimize birçok fırsat geçer. Kardeşlerim, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı açıklayan son adım lütfun hizmetidir. Lütfun elçileri olarak bizim sorumluluklarımız nelerdir? Onun lütfunun mesajıyla Tanrı ne yapmamızı istiyor? Şimdi 9. ayete bakalım. Öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. İsa'nın kayda geçirilmiş son sözleri nelerdir? Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bu lütfun hizmetidir. Bu lütuf herkes içindir. 10. ayete dikkatle bakalım. Pavlus, lütfun göksel yerlerdeki yönetimlerle hükümranlıkları bile etkileyeceğini söylüyor. Bu göksel yerlerdeki yönetimlerle hükümranlıkların kim oldukları hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Bazıları bunları Efesliler 6. bölüm 12. ayette sözü edilen kötü melekler olarak görür. Diğerleri ise 1. Petrus 1. bölüm 12. ayette sözü edilen Tanrı'nın lütfunun mucizesini yakından görmeyi özleyen iyi melekler olarak görür. Ben şahsen bunun belirli bir grup olması gerektiğini düşünmüyorum. Ne fark eder diye sorabilirsiniz. Evrende Tanrı'nın lütfunun bilmemesi gereken hiçbir yer yoktur. Cinlerin lütfu öğrenmelerine ne gerek var? Bu lütfu yaşayamazlar. Şeytanın insanları lütuftan uzak tutma yöntemlerinin en önemlisi hangisidir? Suçluluk duygusu. İmanlı olmayanlara sen bağışlanamazsın, sen çok kötü bir insansın, bağışlanmayı unut, neler yaptığını görmüyor musun der. İmanlılara da hem kadınlara şehvetle bak, hem kız kardeşine karşı kötü davran, ondan sonra da ben Hristiyanım diye geçin der. Suçluluk duygusunu yenmek için Tanrı'nın lütfu elimizdeki en güçlü silahtır. İyi melekler neden yakından görmek ister? Tanrı'nın lütfunu anlamalarının göksel krallarına daha bol övgü sunmalarına yol açacağı kesindir. İbranilerin yazarı iyi meleklerden şöyle söz eder. Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Bize hizmet edebilmek için lütfun ne olduğunu biliyor olmaları gerekir. Tanrı'nın lütfunun gözle görülebilir en önemli örneği nedir? İsa Mesih'in bedeni olan inandılar topluluğu. Paulus, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliğini kilisenin bildirdiğini söylemektedir. Tanrı'nın lütfunu kendi yaşamlarında gören bireyler, yerel imanlılardan oluşan bedende bir araya toplanıp bu lütfu birlikte yaşarlar. Birbirlerine ve Tanrı'nın ailesinin dışındakilere lütufla davranırlar. Bu, lütfun hizmetidir. Kardeşlerim, İsa Mesih'te açıklanan lütuf, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amaçtır. Manevi, resmi ve medeni yasaların içindeki her şey ona işaret eder. Onun rolü daha dünya kurulmadan önce belirlenmişti. 2. Timoteus 1. bölüm 9. ayet, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı, onun lütfunun alıcıları olmamızdı, der. 12. ayete dikkat edin. İşte bu lütuf, bize babanın tahtına yaklaşma cesaretini ve iznini verir. Adam Clark bunu çok iyi anlatır. Diğer uluslardan olan bizler, bu konuşma özgürlüğüne her şeyi dua ve yakarışla söyleyebilmek için sahibiz. Mesih'e olan imanla, ilahi huzuruyla tanışırız. Bu ayetler nedeniyle bütün dualarımızı Rab İsa Mesih'in adıyla ve onun uğruna diyerek bitiriyoruz. Bize bağışlanan bu lütufla yaşadığımız için bereketliyiz. Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı amacı olan lütfun sırrı bize açıklandığı için ayrıcalıklıyız. Onun lütfunu kabul ettiniz mi? Çevremizdeki dünyaya lütfun elçileri olmak onur vericidir. Bu lütfu başkalarına gösteriyor musunuz? Lütfun hizmetini sürdürmek için görevlendirildik. Diğerlerine hizmet edebilmeniz için kutsal ruh sizi donatmaya çalışıyor. Peki, siz ona izin veriyor musunuz? Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınları programında tekrar sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün yine sizlerle yarım saat boyunca değişik konuları ele alacağız. Sizin de ele almamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize umutkadınları@hotmail.com, tekrar ediyorum umutkadınları@hotmail.com adresinden bildirebilirsiniz.
1: Evet, merhabalar, ben Serap. Programımızın ilk bölümünde sizlere bir soruyla başlamak istiyorum. Fiziksel olarak hasta olduğumuzda ve birinin bize bakması ve bizimle ilgilenmesi gerektiği zamanlarda aklımıza ilk olarak kim gelir? Yanımızda kimin olmasını isteriz?
0: Ben tahmin edebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Aklıma bir isim geliyor ama en zor zamanımızda yanımızda olan, bizi her konuda destekleyen tabii ki annemiz diye düşünüyorum.
1: Doğru Semire. Ben de hasta olup kendime ve çocuklarıma bakamayacak kadar kötü olduğumda ilk arzum annemin yanıma gelip bana bakması ve bana yardımcı olmasıdır. Bir anne olarak şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımla benden başka birinin ilgilenmesini düşünemem. Çünkü onların tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini en iyi ben bilirim.
0: Bir de dediğin gibi yani en iyi sen bakabilirsin çocuklarına. Yani neden huysuz olduğunu ya da rahatsızlığının ne olabileceğini, neden olabileceğini en iyi sen bilirsin. Ve gerçekten sen bunları söylerken bir yandan aklıma şey geldi. Yani belli bir yaştan sonra insanlar kendine bakamayacak duruma gelebiliyorlar. Bu yaşlılık olabilir, bu rahatsızlık olabilir. Ve böyle zamanlarda mutlaka ki bazen en yakınımızdaki ise eğer bu insan, ona bir şekilde aile bireyleri yardım edebiliyor. Eğer yaşlı bir anneyse, yaşlı bir babaysa çocuklar kendi aralarında paslaşarak o anneye, o babaya bakabiliyorlar. Ama hiç çocukları olmayan ya da çocuklarını kaybetmiş anne ve babalar da var diye düşünüyorum. Huzur evlerinde kalan, hastanelerde bakıma muhtaç olan birçok insan var. Yani gerçekten belli bir zaman sonra insanlar birilerine muhtaç kalabiliyor. Gençken ya da yaşlılığında hiç fark etmiyor ama mutlaka bu duruma gelebiliyor insanlar.
1: Evet, senin de dediğin gibi hastanelerde birçok hasta türleri bulunmakta. Yaşlısı var, genci var, çocuğu var, özrü var ve gerçekten zor bir durum. Bunun için onlarla özel olarak ilgilenen hasta bakıcılarımız var. Allah onlara sabır versin diyorum.
0: Gerçekten kolay değil onların da işi.
1: Gerçekten öyle. Biz de bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık. Hasta bakımı ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. Hemşire ya da hasta bakıcılar öğrenim yapmış ve bu konularda çeşitli sınavlardan geçmiş kişilerdir. Doktorlar gibi hemşireler ya da hasta bakıcılar da meslek sırrını saklamak zorundadırlar. Meslek edinilmiş bakıcılık, yüksek ahlak, ruhsal, vücutsal, dikkat ve özen gerektirir. Hemşire ya da hasta bakıcılar, aile bireylerinden farklı olarak kendilerini tamamen yabancı olan hastalara ölçüsüz şefkat göstermeli ve hastalarına karşı fedakar olmalıdırlar. Bıkmadan, yorulmadan hastalara bakmak, onların isteklerini, dileklerini yerine getirmek ve onlara her yönden yardımcı olmak, onları rahatlatmak yükümlülüğündedirler. Hastaların güvenini kazanarak onların en güç dönemlerinde sakinleşip rahatlamalarını sağlayabilmelidirler. Bakım, önlemlerin zamanında alınması, doktorun isteklerinin kusursuz ve eksiksiz yerine getirilmesi, hastaların düzenli kontrolleri hemşire ya da hasta bakıcıların görevleri arasındadır. Hastaların bu konularda çok daha titiz olabileceklerini göz önüne alarak, hemşire ya da hasta bakıcıların giyim ve kuşamlarına, temizliklerine önem vermeleri gereklidir. Başladıkları işi ara vermeden bitirmeleri, sakin olmaları ve yüksek sesle konuşmamaları aranan niteliklerdendir. Bakım, hastayı rahatsız etmemelidir. Özellikle yaşlı hastaların bakımında onlara acı vermekten kaçınmalı ve onları rahat ettirmek için özel bir çaba harcanmalıdır. Her şeyden önce hastanın morali yüksek tutulmalı ve hastanın verdiği yaşam çabasında ona yardımcı olunmalıdır. Hemşire ya da hasta bakıcıların çoğunluğu hastane ve resmi kuruluşlarda görevlidir. Ama özel olarak çalışanlar da bulunabilmektedir.
0: Gerçekten senin de dediğin gibi ve anlattığın gibi bu kolay bir iş değil. Yani bazen çok problemsiz insanlara bile bakmak o kadar zor gelirken düşün ki bu başkasının bakımına muhtaç. Ve ben düşünüyorum ki rahatsız olan kişi ya da bakıma muhtaç olan bir insan zaten kendiliğinden bu rahatsızlığı hissediyordur. Zaten kendisinin yük olduğunu ve başkasına muhtaç olmanın ezikliği altında yaşıyordur. Eğer hasta bakıcılar ya da biz evimizin içindeki insanlara da eğer onlara sevgiyle, onlara sabırla davranmazsak onlar kendilerini daha kötü hissedeceklerdir. Zaten başkasına muhtaç olarak yaşamanın verdiği ezikliğini yaşıyorlardır o insanlar. Ben kendi babamdan bilirim ki babam birilerine muhtaç olduğu için çok üzülüyordu. Kendi ihtiyaçlarını gideremediği için, yapamadığı için çok üzülüyordu. Ve bizim tutumlarımız onlara gerçekten moral olmalı. Onları sevgiyle, mümkün mertebe, elimizden geldiğince, dediğin gibi yüksek sesle değil, sabırla, sevgiyle, onları kendilerini daha iyi hissettirecek şekilde davranmamız çok önemli diye düşünüyorum.
1: Semire, yaşlılar deyince hatırlıyor musun? Sen bir zamanlar yaşlılar yurduna, huzur evine giderdin. Ve orada çok güzel yaşlı teyzelerle ilgilenirdin. Bana da anlatırdın. Ben de çok merak etmiştim. Hı hı. Ben de gelmek istiyorum demiştim. Hı hı. Ve seninle birlikte tekrar huzur evine gitmiştik. Orada yaşlıların sana olan ilgisini gördüğüm zaman çok mutlu olmuştum. Hı hı. Çünkü gerçekten senin onlara olan ilgin onları çok mutlu etti. Hı hı. Çok büyük ihtiyaçları var. Hı hı. Yani sevgiye, ilgiye, teselliye, şefkate, değil bir mi? Çocuk gibiler.
0: Evet, değerli olduklarını hissetme ihtiyaçları var.
1: Ve bunu yapman çok önemli. Çok değerli bir şey yapıyorsun, hı hı, onlar için. Çok güzel hayırlı dualarını da alıyorsun. Hı. Bu son zamanlarda tekrar gidiyor musun?
0: Gidemiyorum aslında ama kesinlikle onları çok özlüyorum. Onlara çok özel bir sevgi besliyorum yüreğimde. Ve her birinin hikayesi o kadar farklı ki. Kiminin çocuğu var, anlatıyor. Kimi yüreğindeklerini paylaşıyorken diğeri paylaşmak istemeyebiliyor. Geçmişini unutmak isteyebiliyor. Bazıları hiç evlenmemiş, düşünebiliyor musun? Yani böyle kalmış, böyle kalmayı tercih etmiş ya da o da annesine babasına baktığı için zaman geçmiş ve zaman ilerlediği için, yaşı geçtiği için evlenmeyi bir daha düşünmemiş. Her birinin farklı hikayeleri var ama bakıyorsun ki hepsinin yüreğinin temelinde aslında sevgi ihtiyacı var. Ve bunu neden insanlardan esirgeyelim ki? Yani birkaç saatimizi vermek, onlarla ilgilenmek, onlara sevgimizi sunmak aslında çok büyük bir özveri diye düşünüyorum.
1: Evet, sanıyorum konumuzla da alakalı bu yaşlılarımız. Çünkü çoğunun neden ailesi bakamıyor? Sanırım bir kısmı çalışıyor,
0: evet,
1: bir kısmının maddi zorluk çekiyor olabilir. Hı-hı. Ya da belki sabrı yoktur.
0: Evet, evet.
1: Bu yüzden Rab onlara yardım etsin. Çok zor durumdalar. Yani hem bakan için hem bakılan kişi için.
0: Kesinlikle.
1: Peki sen hastanedeyken onlara nasıl bir bakım yapılıyor? Özenle yapılıyordur herhalde.
0: Kesinlikle çok iyi bakıyorlar gerçekten. Yani aralarında hasta bakıcılarla hastaların arasında öyle bir iletişim gördüm ki işlerini severek yapıyorlar. Kendi insanıymış gibi, annesiymiş gibi, teyzesiymiş gibi ilgilenebiliyorlar hasta bakıcılar ve gerçekten kolay değil. Bugün annesine bakamayan, babasına bakamayan bir evlat oraya bırakılmış annesine, yani bakamadığı için bırakıyor ama oradaki hasta bakıcı o evlattan daha hayırlı çıkabiliyor, hmm, daha ilgili olabiliyor. Yani her şeyleriyle ilgileniyorlar. Hiçbir şekilde kötü bile kokmuyorlar. Düşünebiliyor musun? Hastalık bile kokmuyor o insanlar. Yatalak olmalarına rağmen, çünkü gerçekten iyi bakılıyorlar ve hasta bakıcılık da kesinlikle kolay bir iş değil. Eğer yüreğimizde derin bir sevgi olmasa bakamayız. Mesela ben çok sabırlı bir insan değilim. Ben çok yaşlı bir insana ne kadar bakabilirim diye düşünürken o bunu sürekli yapıyor. Hasta bakıcı bir iş olarak, hmm, yapıyor ve severek yapmak zorunda. Severek yapmadığında dediğim gibi hastanın psikolojisi bozulabilir, kendini daha kötü hissedebilir. Ama ben kesinlikle gittiğim huzur evlerinde bunu gördüm. Herkes işini çok severek yapıyor. Hastalar hasta bakıcılardan, hasta bakıcılar hastalardan çok memnunlar. Aralarında çok iyi bir iletişim var. Bunu görebiliyorum yani. Bir de onların kişisel temizlikleri hem kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor hem de enfeksiyonları ve hastalıkları önlüyor. Bunu da görebiliyoruz. Kişinin kendisine bakamaması ve başkasına bağımlı kalması kendini dediğimiz gibi kötü hissettiriyor. Bir hasta bakıcı olarak yatağa bağımlı olan sevdiğiniz kişinin öz saygısını yitirmeden temiz kalabilmesini sağlamak çok önemli diye düşünüyorum. Hasta kişi ailemizden biri de olabilir. Bu hastaya evde de bakıyor olabiliriz. Dediğim gibi senin de bazıları çalıştığı için, bazıları çok sabırlı olmadığı için annelerini, babalarını, tanıdıklarını, çok yakınlarını hasta oldukları için huzur evlerine bırakabiliyorlar ama evde de bakanlar var. Rab müsaade etmesin ama ben annemi ya da babamı ya da çok tanıdığımı götürüp huzur evine bırakamam. Benim yüreğim o kadarını kaldırmaz ama Rab bana güç versin ki onlara bakabileyim. Gerçekten kolay değil ama evde bakan insanlar da var. Çok geniş yüreği olan insanlar da var. Ben komşumu bilirim ki yeni gelin olmuştu ve yeni gelin olmasına rağmen daha birkaç aylık yeni gelinken kaynanası beyin kanaması geçirmişti ve o günden sonra inanılmaz hastalıklarla karşılaştı. Kalkamadı, yürüyemedi ama genç bir kız olmasına rağmen, 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir sabırla, sevgiyle 10 yıldan fazla, 15 yıldan fazla o kaynanasına baktı. Yıkadığını bilirim, yürüsün diye, egzersiz yapsın diye komşulara götürdüğünü bilirim sabırla. O kadar ağır yürüyordu ki karşı kapıya geçecekti mesela. Biz karşı karşıya oturuyorduk. Yani 10 dakikada geçtiğini biliyorum karşıya. O kadar ağır yürümek zorunda kalıyordu. Ama büyük bir sevgiyle ve sabırla gerçekten o kaynanasına baktı. Benim için çok örnek bir insandır benim komşum. O yüzden Rab onu çok bereketlesin. Tabii şimdi vefat etti kaynanası ama yıkardı tek başına. Genç bir kız olmasına rağmen bilirsin hasta olan kişilerin ya da yatalak olan kişilerin bedenleri daha da ağırlaşır. Onları kaldırmak, indirmek gerçekten daha da ağırdır. Ama o gencecik bedeniyle o kaynanasını indirip kaldırırdı, sevgiyle bakardı. Hep bunu görüyordum.
1: Kesinlikle çok zor. Yaşlılarımıza saygıyla, sevgiyle onlara sabrederek bakım ihtiyaçlarını karşılamak, özellikle banyoda.
0: Evet evet.
1: Tıpkı küçük çocuklar gibi olabiliyorlar. Hani nasıl bebekleri yıkadığımız zaman davranıyorsak aslında yaşlılarımıza da bu şekilde davranmamız gerekiyor.
0: Çok önemli.
1: Yani banyo öncesi havluyu hazırlamak, yıkanma bezini, sabunu hazır edebiliriz. Eğer böyle evlerinde yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız varsa özenle bakmamız gerekiyor.
0: Evet, evet. Yani belki her gün banyo yaptırmak zor olabilir. O zaman hani belki ıslak mendili nasıl bebeklerin, sen bir anne olarak daha iyi bilirsin. Yüzünü siliyorsun, çocuklarını görebiliyorum ben zaman zaman. Koltuk altlarını, yani bu yaşlar için de uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani her gün banyo yaptırmak zor olabilir. Kişi tek başına yaşıyor olabilir.
1: Evet, en azından yüzden ve omuzlardan başlanabilir. Ve sonra da vücudun her iki yanından, kollardan, bacaklara doğru aşağıya inilebilir ve bunu her gün dediğin gibi tam olarak banyo yaptırmak zor olabilir. Ama bu şekilde uygulanırsa bakan kişi için de kolay olacaktır. Tekrar etmek istiyorum, mesela hani yüzünden başladınız dediğin gibi koltuk altları ve genital bölgenin her gün temizlenmesi önemlidir. Ve nazik ve anlayışlı olmamız gerekiyor onlara karşı. En önemlisi bu. Eğer sevgimiz yoksa aslında Tanrı'dan sevgi isteyebiliriz. Yıkadığınız kişi tüm bunları yapamadığı için de rahatsızlık duyuyor olmalı. Bu yüzden yatıştırıcı ve düşünceli sözlerle mümkün olduğunca onlara destek olmamız lazım. Konuşmanın başında da bakıcılığın çok önemli bir sorumluluk olduğunu söylemiştik. Bu görev hem siz hem de bakan kişi için çok çok ödül verici bir şey aslında, ödüllendirici bir şey. Ancak ona bakmanın büyük bir enerji ve sabır, sevgi gerektirdiğini de unutmayalım tekrar. Eğer baktığımız kişi annemiz ise kardeşlerimizden yardım istemeliyiz. Annemiz birimizde kalıyorsa diğer kardeşinden de bir süre için yanına almasını rica edebilir. Bu arada bakan kişi de dinlenmiş olur ve annesine daha iyi bakabilmek için de güç toplamış olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, umarım bakım yapan kişiler için faydalı olmuştur. Allah size sabır versin diyorum ve sevginizi arttırsın diyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde huzur evlerinde ve hastanelerdeki yatağa bağlı ve bakıma muhtaç insanlardan ve hasta bakıcılardan bahsettik. Ayrıca evde bakımımıza ihtiyacı olan ve bakmakla yükümlü olduğumuz insanlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini ve onlara nasıl bakmamız gerektiği, temizlikleriyle nasıl ilgilenmemiz gerektiği konusunda sizler için yaptığımız araştırmaları sizler için paylaştık. Umuyoruz ki sizler için yararlı bilgiler olmuştur.
1: Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. Bu bölümde Tanrı'nın ne durumda olursak olalım her birimize gösterdiği ilgisi hakkında konuşacağız. Kutsal kitapta her okuduğumda beni çok etkileyen bir öykü var. Bu öykü Markos 5. bölümünde yer alır. Ben bu öyküyü okuduğumda yaşamı boyunca büyük acılar ve sıkıntılar çekmiş bir kadına İsa'nın gösterdiği şefkati ve ilgiyi yakından hissettim. Kadının yıllardır kanaması vardı ama bu kadın 12 yıldır kanamalıydı. Kutsal kitapta onun durumu birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmiş olduğu yazılıdır. İsmini bilmediğimiz bu kadının bir başka büyük sorunu daha vardı. 12 yıl boyunca birçok hekime görünmüş ve bu yüzden hiç parası kalmamıştı. Artık hiç kimseden yardım alamıyordu. Ayrıca ayette okuduğumuz gibi iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Yani durumu çok fenaydı. Kadın büyük olasılıkla onca yıldır dini açıdan kirli sayılmıştı. İçinde bulunduğu toplumun dini yasasına göre onun kullandığı şeyler bile kirli sayılırdı. Dokunan kişinin yıkanması ve giysilerini yıkaması gerekiyordu. Hatta bunları yapsa bile akşama yani gün batımına dek bu zamana kadar kirli sayılırdı. Bu kadının ne durumda olduğunu tahmin edebiliriz. 12 yıldır onca kan kaybettikten sonra çok kansız kalmış olmalıydı. Kanındaki algı yuvarların sayısı son derece düşük olmalıydı. Bu nedenle sürekli olarak bitkin ve hastaydı. Hiç parası kalmamıştı. Diğer insanlar onu dışlıyordu. O, hiç kimsenin istemediği ve dokunmaktan bile kaçındığı biriydi. Bu kadının durumuna gerçekten üzüldüm. Bir süre önce benim de tanıdığım bir kadının da bu öyküdeki kadınınkine benzer bir sağlık sorunu vardı. Birçok doktora gitti ve hep aynı sonucu aldı. İyileşeceğine daha da kötüleşti. Doktorların çoğu hastalığının nedenini bulamadı. Bu yüzden fiziksel bir sorununun olmadığına karar verip yaşamına devam etmesini önerdiler. Sonra gittiği bir doktor en nihayetinde sorunu teşhis etti ve uyguladığı tedavi başarılı oldu. Birlikte teşekkür etmek için doktora ziyarete gittik. Sağlığına kavuşturduğu için kendisine minnettar olduğunu ifade etti. Ayrıca bu doktora yönlendirdiği için sürekli Tanrı'ya şükrediyordu.
0: Belki siz de bu kadın yaşadığı olaylarla benzer deneyimlere sahipsiniz. Kutsal kitaptaki anlatım şöyle devam ediyor. O gün İsa'nın çevresine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kanamalı kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Neler duyduğunu merak ediyorum doğrusu. Mutlaka İsa'nın hastaları iyileştirdiğini duymuş olmalıydı. Bu yüzden onun giysisine bile dokunursa iyileşeceğine karar verdi. Kalabalığın içinden kendisine bir yol açtı ve İsa'nın yanına kadar gitti. Elini uzatıp onun giysilerine dokunduğunda yüreği korku ve heyecanla çarpıyordu. O anda çok şaşırtıcı iki şey oldu. Kadının kanaması birden kesildi ve iyileştiğini fark etti. Aynı anda kutsal kitapta bildirdiğine göre İsa kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp "Giysilerimi kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. Öykünün en can alıcı noktası budur. İsa birinin şifaya kavuştuğunun elbette farkındaydı. Büyük olasılıkla ona dokunduğu takdirde iyileşeceğine iman etmiş bu kişinin kim olduğunu da biliyordu. Ama o bu kadına şifadan başka bir şey daha vermek istiyordu. Onunla konuşmak istiyordu. Ona güvence vermek istiyordu. Kadınsa bu arada fark edileceğinin korkusuyla tir tir titriyordu. İsa'nın ayaklarına kapandı ve durumunu anlattı. "Eğer bir ressam olsaydım bu tabloyu yapmak bana büyük bir zevk verirdi. Şöyle bir hayal edelim. İsa kendisine dokunup iyileşmeyi bekleyen büyük bir insan kalabalığının ortasında duruyor. Önünde yere kapanmış bir kadın ona öyküsünü anlatıyor. İsa öne doğru eğilmiş kadına bakıp onu dinliyor. İsa çevresinde olup biteni değil, yalnızca bu kadının öyküsünü dinliyor. Büyük bir merhamet, şefkat ve ilgi öyle değil mi? İsa sonra kadının ayağa kalkmasına yardım etmiş olmalıydı. Şimdi de kadına neler söylediğine bakalım. İsa ona, kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun. Kadın iyileşmekle kalmamış. İsa ona imanın kendisini kurtardığını söylemişti. Artık acı çekmeyeceğine dair güvence vermiş ve esenlik içinde yaşamaya devam edebileceğini bildirmişti. Kadının yaşamı birdenbire değişmişti. Rabbin her birimizle ilgilendiğinin yeterince farkında mıyız? Şu anda fiziksel ya da duygusal, her ne acı çekiyorsak, Rab öykümüzü dinlemeye hazırdır. Yeter ki imanla ona yaklaşalım. Yüreklerimizdeki şeyleri ona açmamızı ve onunla paydaşlık içinde olmamızı arzu ediyor Tanrı. O tahmin edemeyeceğimiz kadar şefkatlidir ve bizimle ilgilenmeye hazırdır. O bizim için en iyi olanı yapmak istiyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir aramız olacak. Aradan sonra tekrar burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, burası 103.6 Radyo Light. Semire ve Serap'la Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Aradan önce sizlerle Markos 5. bölümde geçen kanamalı kadının hikayesine birlikte baktık. Kadının İsa hakkında duyduğu ve şifa verebileceğine inanıp ona dokunduğunu ve şifa aldığını okuduk.
1: Tanrımız içinde bulunduğumuz durumları en iyi bilendir ve bize yardım etmeye, bizi iyileştirmeye her zaman hazır olandır. Ve onun yüreği bize karşı merhamet ve sevgiyle doludur.
0: Sevgili dostlar, programımızın bu son bölümünde değinmek istediğim ve aklımızda kalmasını ümit ettiğim şey şu ki, yaşamda zorluklar, sıkıntılar ve hastalıklar hiç ummadığımız bir zamanda kapımızı çalabilir. Bunların zamanını bilemeyiz ama unutmayalım ki Rabbimiz bütün bu zorluklar ve hastalıklar içindeyken bize uzak değildir. Terk edilmiş hissedebiliriz. Ama o bizi asla bırakmayacağına dair söz vermiştir. Yüklerimizi ona getirmemizi beklemektedir. Bunları aklımızda ve yüreğimizde tutmamız dileğiyle sözü Semire'ye veriyorum.
1: Eğer programımız sizi yüreklendirdiyse, size yardımcı olduysa lütfen duygularınızı bizimle paylaşın. Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
0: Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek
0: esen kalın,
1: hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Günümüz kültüründe birçok kadın, güç ve avantaj elde etmek için, önlerine çıkan engelleri aşmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Ancak hiçbir pozisyonun geleceği etkileme potansiyeli anne olmak kadar yüksek değildir. Bugün, geleneksel annelik için mücadele etmenin önemi üzerine konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin ikincisindeyiz. Ve ailemiz için mücadele vermek zorundayız. Nehemya 4'te şöyle der. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız ve evleriniz için savaşın. Ve bugün ailemiz için fiziksel olarak değil ama ruhsal olarak da daha önce hiç savaşmadığımız gibi savaşmak zorundayız. Bu dizinin sonucunda mucizeler bekliyorum. Mesajlardan dolayı değil, yine de Tanrı'nın bu mesajları kullanmasını umut ediyorum. Ama ailece dua edersek ve Tanrı'ya yakarmaya başlarsak, Tanrı bizim yapmadığımızı yapar. Vaazların yapamadığını O yapar. Tanrı sözünü alıp uygulayabiliriz. Geçen sefer senden iki mucize için dua etmeni istemiştim. İlk önce kendi içinde bir mucize olması için dua et. İçindeki kızgınlık, öfke, kırgınlık ne varsa Tanrı iyileştirsin. Bunların yerini barışma ve umut alsın. Hatta geçmişte yaşadıkların büyük bir bereket kaynağına dönüşsün. Bir mucize için daha dua etmeni istemiştim. Bir başkası için dua et. Eşin olabilir, söz dinlemeyen çocuğun olabilir ya da başka insanlar olabilir. Onlar için dua et. Şöyle de, Tanrı'ya yakaracağım ve dua ettiğim için her şey farklı olacak. Bu sabah kilisede çok bereket aldım. Oldukça erken saatlerde bir kadın bana yaklaştı ve geçen hafta verdiğin ödev için çok teşekkür ederim. 1. Korintliler 13'ü her gün okudum dedi. Bunun yaşamında büyük bir değişiklik yarattığını söyledi. Tanrı içimde çalışıyor dedi. Bu sözler benim için büyük bir bereket kaynağı oldu. Bu mesajların her birinde bir ödev olacak. Bugünkü birçok açıdan çok açık ve çok kolay olacak. Ödevi mesajın sonlarına doğru vereceğim. Bizi dinlemeye devam et. Tabii ki annelik üzerinde duruyoruz. Bu hafta biri bana 2. sınıf öğrencilerinin cevapladığı bazı soruları gönderdi. Çocuklar gerçekten de çok tatlılar. Soru: Tanrı neden anneleri yarattı? Cevap: çünkü yapıştırıcının nerede olduğunu bilen tek kişi o. Bence çok doğru bir cevap. Başka bir cevap da evi temizlemesi içindi. Buyurun, biraz daha düşünerek cevap veren bir ufaklık şöyle yazmış: doğarken bize yardım etmesi için. Soru: Tanrı anneleri nasıl yarattı? Şunu çok beğendim. Tanrı annemi aynı beni yarattığı gibi yarattı ama daha büyük parçalar kullandı. Soru: Tanrı neden sana bir başkasının annesini değil de senin anneni verdi? Cevap: çünkü akrabayız. Çünkü Tanrı annemin beni diğer bütün annelerden daha çok seveceğini biliyordu. Bu cevaba bayıldım. Harika bir cevap. Soru: annen babanla evlenmeden önce onun hakkında ne biliyordu? Babamın soyadını. Ve son cevap: yılda en az 800 dolar kazanıyor mu? Uyuşturucuya hayır, ev işlerine evet dedi mi? Bence bu çok önemli. Ve umarım yılda 800 dolardan daha fazla kazanıyordur ama en azından bu çocuk için adam olacak çocuk diyebiliriz. Annelik. Bugün İsa'nın annesi olan Meryem'in yaşamına bakacağız. Ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Kendi kendine bir anne olarak zaten bocalıyorum. Kendimi yetersiz hissediyorum. Başarısız olduğumu düşünüyorum. Bu yetmiyormuş gibi Her gece cennete gidip her sabah dünyaya geri döndüğü düşünülen bu kadını alıp örnek olarak kullanarak omuzlarıma daha fazla suçluluk duygusunu yükleyeceksin diye düşünebilirsin. Böyle düşünmüyorum. Bu mesajı lütufla öreceğim ama bugün sana tanıtacağım Meryem, heykellerde ve resimlerde gördüğün hüzünlü kadın olmayacak. Ben bugün birçok mücadele vermiş, büyük bir aile içinde varlığını gösteren ve çoğu zaman bunu tek başına yapan güçlü bir Meryem'den söz edeceğim. Gözümüzde canlandırdığımız Meryem genellikle böyle değildir. Önümüzdeki dakikalarda kutsal kitaptaki öğretişe bakarken kafanızdaki klişeleri yıkmayı umuyorum. Bakmak istediğim bütün ayetlere bakamayacağımız konusunda seni baştan uyarmak isterim. Bunun için bazen yalnızca ayetleri vereceğim. Kalemini al ve bu ayetleri bir kenara yaz. Daha sonra bak, çünkü bunları uydurmadığımı görmeni istiyorum. Mesaj bittiğinde umarım evli olmayanlar bile Tanrı'yı hoşnut eden bu kadının sahip olduğu ilkelerin aile yaşamlarımızda bizlere de yardımcı olacağını, çocukluğun ve ailenin uzlaşmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladığını anlayabilirler. Her şeyden önce çocuk sahibi olmanın Tanrı'dan gelen bir çağrı olduğunun farkına varmamızın önemli olduğunu görüyoruz. Luka 1. bölümü açmamıza gerek var mı? Çünkü bu aslında Noel öyküsüdür. Bir melek gelir ve sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Luka 1. bölüm 31. ayet. O büyük olacak, halkını kurtaracak vesaire. Meryem, bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki dedi. Ve melek de, kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek diyerek karşılık verdi. Meryem de bana dediğin gibi olsun dedi. Vay canına. Öncelikle çocuk yetiştirmenin tanrısal bir çağrı olduğunu görmeni istiyorum. Meryem'in İsa'yı yetiştirirken çok dikkatli olması ve onunla yakından ilgilenmesi önemli miydi? Eminim cevabın tabii ki olacaktır ama sonra bana pastör 4 yaşında bir oğlum var ve inan bana o İsa değil diyeceksin. Hayır, o İsa değil ama o ebedi bir varlıktır. Kutsal kitap İbraniler'de şöyle der. Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kahinliği süreklidir. Senin yetiştirmekte olduğun çocuk da sonsuza kadar yaşayacak. O da sonsuza kadar var olacak. Sonsuza kadar ya hayal edemeyeceği bir sevinç içinde var olacak ya da hayal edemeyeceği bir dehşet içinde var olacak. O sonsuza kadar var olacak bir çocuktur. Yetiştirmekte olduğun çocuk çok değerlidir. Çok değerlidir çünkü o yalnızca ana rahminin bir ürünü değildir. Kadınlar gebe kalır kalmaz anne olduklarını bilirler. Tanrı bunu kadınların yüreğine koymuştur. Gebelik başladığı anda Tanrı çalışmaya başlar. Çocuğu yalnızca biyolojik olarak yaratmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğa can verir. Çocuğa verdiği bu cana ilahi damgasını vurur. Böylece hangi koşullarda gebe kalınmış olursa olsun, her çocuk Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olur. Los Angeles'ta 14 yaşındayken cinsel saldırıya uğrayan bir kız çocuğunun öyküsünü paylaşacağım. Bu kızın bir bebeği oldu ve adını Ethel koydu. Ethel büyüdü ve çocukken hiç kucağa alınmadığını söyledi. Her çocuğun kucağına oturacağı biri olmalı dedi. Kesinlikle her çocuğu kucağına alacak biri olmalı. Bu çocuk büyüdü ve Ethel Waters oldu. Bizim gibi bir önceki kuşaktan olanlar onun her gece Billy Graham toplantılarında şarkı söylediğini hatırlayacaktır. Ethel'in en sevdiği şarkı "Onun gözü serçenin üzerindedir, beni izlediğini biliyorum" adlı şarkıydı. Bence bu şarkıyı sevmesinin nedeni, dünyaya hangi koşullar altında gelmiş olursa olsun, Tanrı için değerli olduğunu ve daha o doğmadan Tanrı'nın gözlerinin üzerinde olduğunu ona hatırlatıyor olmasıydı. Her çocuk değerlidir. Her çocuk Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. Bundan daha önemli bir çağrı olabilir mi? İkincisi adamadır. Şimdi bu olay kutsal yazılarda Luka 2'de geçmektedir. Keşke tamamını okumak için zamanım olsaydı ama Luka 2. bölüm 22. ayet şöyle der. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu, İsa o zaman yaklaşık 8 günlüktü, Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Mudi Kilisesi'nde çocuklarımızı bu şekilde Rab'be adıyoruz. Çocuğu Rab'be sunuyoruz. Ancak Meryem'in olması gerektiği gibi bir anne olabilmesi için teslim etmesi gereken birkaç konu vardı. Her şeyden önce anneliği kabul etmesi gerekiyordu. Bu görevi almak için gönüllü olmadığını hatırlayalım. Bu görev ona Tanrı tarafından verildi. İnsanlara, ''Aa, bu arada ben hamileyim ama henüz evli değilim. Bir melek geldi ve bana bebeğin Tanrı'dan geldiğini söyledi.'' demek Meryem için kolay değildi. Komşuları da ''Tabii kesin öyledir.'' demişlerdir. Kolay değildi ama her şeyden önce Meryem kendini Tanrı'ya verdi. Bir anne olarak sorumluluğunu benimsedi ve küçük bebeği İsa'yı Tanrı'ya adadı. ''Aman Tanrım, anne babalar, bu arada dizimizin bir sonraki mesajı babalarla ilgili ama şimdi annelerle konuşuyorum. Bir çocuğunuz olduğunda Tanrı'nın göklerden size ''Bu benim çocuğumdur, onu benim için yetiştir.'' dediğini gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Çünkü bunun için bir gün hesap vereceğiz. Arkadaşlar, annelerin kesinlikle çok önemli bir görevleri vardır. Dünyada Rab İsa Mesih'i doğuran Meryem kadar önemli bir göreve sahip olan başka bir anne yoktur. Günahsız İsa'yı günahkar kız ve erkek kardeşleriyle birlikte yetiştirmenin nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musun? Meryem'in bunu tam olarak nasıl yaptığını bilmek ilginç olurdu. Bugün de ona hayranlık duyuyoruz. Bu aslında ailemiz için verdiğimiz mücadele başlıklı mesaj dizisinin bir parçasıdır. Ailemiz için mücadele etmemiz gereken bir zamanda yaşıyoruz. Eğlence sektörü, istismar, alkolizm ve çeşitli bağımlılıklar gibi birçok düşmanımız var. Bunların hepsi ailelerimizin aleyhine çalışıyor. Bu mesaj dizisini ailelerimizde yaşananlar nedeniyle birçok açıdan içimiz acıyarak sizlerle paylaşıyoruz. Ama Tanrı'nın lütfunun ve müdahalesinin evliliklerinizi ve ailelerinizi kurtarabileceğine de inanıyoruz.
2: On mesajdan oluşan Ailemiz için Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Bir sonraki Kazanmak için Koşmak programında Meryem bugünkü annelere adanmışlık ve bağlılık hakkında neler öğretebilir? Kazanmak için Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hayattan daha çok keyif alarak aslında bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir programdasınız efendim.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz aslında birazcık eğlencelik, değil mi Gamze'cim?
1: Keyifli, evet. Keyifli bir konu.
0: Her seferinde kariyerlere dalıyoruz, böyle kişisel
1: ciddi,
0: gelişim
1: ciddi
0: ve
1: konulara.
0: Psikoloji hep çok ciddi konulardan bahsediyoruz. O yüzden bugün biraz sadece eğlenmek için nelerden bahsedeceğiz Gamze'cim?
1: Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklerden bahsedeceğiz bugün.
0: Süper. Bayılırım farklı kültürlerdeki ilginç geleneklere. Özellikle de uluslararası bir okulda çalışmış birisi olarak bu konuda
1: çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsundur değil mi?
0: Evet tabii ki. Şimdi Gamze'nin o güzel girişlerinden dinleyelim bakalım bir tane.
1: Evet. Evet, senin de söylediğin gibi biliyorsunuz arada böyle eğlenceli konular deniyoruz. Neticede sürekli derin mevzulara dalmak olmaz yani. Bugün farklı kültürleri tanımaya çalışacağız ve farklı kültürlerdeki ilginç ve eğlenceli geleneklere bakacağız. Aslında ülkelerin gelenekleri, onların tarihleri ve sosyolojik yapıları ile alakalı böyle bir fikrimiz olacak. Bazen sadece kullanılan dile ve geleneklere bakarak bir toplumun bir duruma bakış açısını da kolaylıkla aslında anlayabiliyoruz. Bakalım bu geleneklerin hangileri size normal ya da tuhaf gelecek?
0: Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Aslında kullandıkları kelimeler bile bazı durumlarla alakalı olarak size o kültür hakkında bilgi veriyor. Yani dilleri incelediğiniz zaman mesela soğuk ülkelerin dillerine bakarsak karla alakalı onlarca kelime görebiliyoruz. Bizde evet. İşte tipi var, kar var, sulu kar var, belki ne bileyim çok az lapa lapa var. Çok az var bizde ama galiba 38 tane kelime vardı mesela. Daha kuzey dillerinde 38 tür kardan bahsediyorlar. Ve biz hani toplasak en fazla 10 tane eder herhalde. Kaç tane edecek karla alakalı?
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela biz evlenmek meselesinde ev kullanıyoruz. Çünkü onların ayrı bir evi, bir yuvası oluyor. Başka yerlerde başka kelimeler işte mutlu olmak anlamına gelebiliyor ya da sevmek anlamına gelebiliyor ya da kızı almak anlamına gelebiliyor o kelime. Her kültürü aslında sadece dillerini bile inceleyerek, geleneklerini inceleyerek anlamak tabii ki de mümkün.
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki her zaman geliyor.
0: Buyur.
1: Var mıdır böyle duyduğun en ilginç gelenek?
0: Ya bir sürü var, hangisini anlatayım? O kadar çok var ki. Şöyle bir şey duydum mesela. İtalya'da restorana falan girildiği zaman tuz isterseniz tuz ya da biber ama özellikle tuza takıntılılarmış. Şefe şey böyle ay ben aslında senin yemeğini o kadar beğenmedim. Çok da tam yapamamışsın, tutturamamışsın diyormuşsun gibi algılıyorlarmış. O yüzden hani böyle birazcık kızabilirler gittiğinizde eğer öyle bir şey derseniz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Bir sürü şey var ya, bir sürü şey var. Mesela Koreli öğrencilerim ağızlarını çok şapırdatarak yemek yiyorlar. Bazıları öyle değil. Neden? Çünkü
1: sebep varmış.
0: Evet, şapırdatıldığı zaman aslında o yemeği beğendim ve hani ben bunun için şükrediyorum gibi bir bakış açısı oluyor. Ama açıkçası tanıştığım her Koreli böyle değildi. Bazıları bunun yerel bir şey olduğunu fark edip değiştirmişler kendileri. Ama sonuçta bu şekilde devam edenler de var ve bizde olsa bizde deriz ki aa ne kadar yani kaba gibi mi geliyor acaba bize? Bilemiyorum hani şapırdatmasak daha iyi gibi düşünüyoruz aslında. Ama onlar da öyle değil.
1: Yani yemeği beğendiğinize dair bir tepki vermek şeklinde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet aynı hani biz deriz ooo çok güzel ellerine sağ. Yam yam yam.
1: İyi ki Koreli doğmamışım.
0: Evet şapırdanarak yemek zorunda kalabilirdim.
1: Çok şükür ki Koreli arkadaşlarım da öyle değiller.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Sonra şey duydum. Bir de bazı uzak doğu kültürlerinde tabağınızda ufak bir parça yemek bırakmanız gerekiyormuş. Yoksa ben daha doymadım anlamına geliyormuş. Eğer tabağı tamamen
1: yetersiz.
0: Bitirirseniz evet. Bana yetersiz bir porsiyon verdiniz. Hani özellikle misafirliğe gidildiğinde hop hemen yenisini koyuyorlarmış. O yüzden bir parça bırakmak gerekiyormuş. Ama mesela başka kültürlerde de eğer tabağınızda bırakırsanız tamamen sıyırmazsanız
1: beğenmedim.
0: Ben bunu beğenmedim anlamına geliyor.
1: Evet yani özellikle de bizde mesela aslında öyle.
0: Evet, doğru. O yüzden nereye gittiğimize göre eğer tatile ya da iş gezisine vesaire ya da okulla herhangi bir öğrenci değişimi programına bir yerlere giderseniz önce o ülkenin bir kültürüne şöyle bir bakmak gerekiyor gerçekten.
1: Sence yurt dışından gelenler için ülkemizde ne gibi değişik gelenekler var?
0: Ya çok şaşırıyorlar, bir sürü şeye şaşırıyorlar. Birincisi bu normalde bizim için çok normal ve Japonlar için de normal. Biz eve ayakkabıyla girmiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aslında steril olmadığını düşünüyoruz. Ama onlar tam tersi, yani ayakkabıları çıkarınca ayak kokusu olabilir vesaire diye bizim yaptığımızın steril olmadığını düşünüyorlar.
1: Enteresan.
0: Evet. O yüzden buna çok şaşırıyorlar ve çok zorlananlar oluyor. Çok da duyuyorum böyle, ya bir yere gidilince işte ayaklar kokuyor falan. Evin içinde nasıl duruyorlar öyle? Hatta işte o ayaklarıyla halılara basıyorlar, halıya siniyor ayak kokusu falan gibi söylediklerini duydum. Ama alışıp kendi evinde de terlik veren de var. Yani buna uyum sağlayanlar da var. Bu bir. İkincisi, bizim bazı batıl inançlarımız onlara komik geliyor. Mesela aman işte böyle bir şey olmasın deyip masaya vururlar falan ya böyle. Aha. Kulaklarını çekip niye böyle bir şey yapıyorsunuz, çok komik görünüyor diyorlar. Ya o aslında o kötü enerji dedikleri bir şeyi masaya, ahşaba aktarmak için bir şey. Yapılan bir şaman geleneği aslında. Yani herhangi bir dinsel bir durum da yok. Ta Orta Asya'dan gelmiş bu batıl inancımız. Ama hala uyguluyoruz. Onlar da ne yapıyor bunlar? Ya da işte aman nazarla alakalı şeyler falan. Onlara çok tuhaf geliyor. Masalara vurmalar, kulak çekmeler, işte öpmeler vesaireler, bir şeyleri üflemeler. Onlara batıl inançlar çok tuhaf gelebiliyor.
1: Peki başka ülkelerde olup da keşke bizde de olsaydı dediğim bir gelenek var mı?
0: Almanya'da ben okurken onlar her pazar böyle birlikte bir kahvaltıları ya da yemekleri vesaire olurdu. Ve o turtalar her pazar benim kapıma bırakılırdı. Ben ya, kapıyı açayım neyse. Açmayayım. Her pazar ya işte bir çilekli turta gibi bir şey ya işte çilekli onların pastaları, özellikle böyle o çilek mevsiminde sürekli bana çilekli bir şey gelirdi yani illaki.
1: Tam senin de sevdiğin.
0: Eğer dondurmalıysa kapım böyle kırılırcasına çalınırdı, eriyecek diye. Bir şekilde uyanır alırdım, ondan sonra öyle giderlerdi, çok tatlılardı. Yani bizde de normalde komşuculuk böyle oluyor mu? Onlar bunu mesela karşılığında bir şey beklemiyorlar. Bak bizde mesela o tabak boş gönderilmez, biz bir şey koyarız ya. Öyle bir şey yok, tabağı boş olarak verebiliyorsunuz. Özellikle de öğrenciyseniz son derece anlayışlı oluyorlar. Öyle bir gelenekleri yok. Ama o paylaşma, sürekli olarak o bayram havası benim çok hoşuma gidiyordu mesela. Başka bir şey var mı senin aklına gelen, bilmiyorum. Başka bir gelenek vesaire.
1: Gelmiyor bilince.
0: Ama bu paylaşım fikri çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Evet. Peki bakalım başka ülkelerin ilginç, hatta belki de tuhaf gelenekleri nelermiş?
0: Evet, sonra aklıma bir şey daha geldi, zamanımız kalırsa
1: konuşmaya
0: bunu da
1: başlayalım,
0: evet,
1: ama bir araya girelim. Hadi, tamam. Ondan sonrasında uzun uzun devam edelim. Bu arada sizin belki bize paylaşmak istediğiniz böyle ilginç konular, hikayeler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, hep genç kalanlar. Her zaman öyle derin mevzulara dalmıyoruz. Bugün de konumuz birazcık eğlencelik. Değil mi?
1: Evet. Evet, bugün eğlenceli.
0: Neye bakıyorduk Gamzacığım bugün?
1: Evet, bugün dedik ki böyle farklı kültürlerdeki ilginç gelenekler neler, bunun üzerine konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ve dedik ki bakalım böyle başka ülkelerin ilginç, belki de bize tuhaf gelecek gelenekleri nelermiş, bunun üzerine konuşmaya başlayacağız.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle Japonya'da bir yılda yapılan ızgara balık partisinde servis edilen balık sayısı 25 milyonmuş mesela.
0: Çok güzel. Bayıldım bu geleneğe. Izgara balık geleneği.
1: Severiz.
0: Tabii. Bizde genelde kızartılıyor ya da fırına falan konuyor herhalde. Izgara balık geleneği çok sağlıklıymış.
1: Evet,
0: hemen
1: sağlıklı.
0: Izgara balık geleneği elde etmemiz gerekiyor.
1: Edinelim.
0: Hemen barbekülere. Evet. Ya bir de mangalda onun böyle yağı falan akar diye bizde genelde istemezler balığı. Hani çok kokuyor. Hele ki uskumrunun falan çok dumanı çıkıyor vesaire diye. Ama çok sağlıklı gelenekmiş. Bayıldım.
1: Evet. Peru'da yılbaşı gecesi mezarlarına gitmek gibi bir gelenekleri varmış. Hatta aileler mezarlarındaki ölülerle birlikte yemek yiyorlarmış.
0: Çok ilginç bir gelenekmiş. Herhalde onlarla yeni yılı kutlamak istiyorlar.
1: Sanırım.
0: Böyle bir film de vardı ama orası Peru muydu hatırlamıyorum. Latin Amerika ülkelerinden biriydi her ihtimalde de. Bir animasyon filmiydi. Şöyle bir odaları var. Orada bütün ölenlerin fotoğrafları ve işte bazı kişisel eşyaları vesaire var. Ve eğer unutulurlarsa ölüler diyarından silineceğine inanıyorlar. Dolayısıyla unutturmamaya çalışıyor her nesil birbirine. Bütün ataların resimleri var ve belirli bayramlarda gidip onları işte yani o odayı ziyaret ediyorlar vesaire. Ya da evin bir köşesi de olabilir tabii ki bu. Bu da sanırım öyle bir şey. O ata kültünden kaynaklanan bir şey. Gidip yalnız yani gecenin körü cadılar bayramı falan da değil, yapabilir misin böyle bir şey bilemedim. Bir arkadaşım vardı, derdi ki ölülerden korkmayacaksın, dirilerden kork. O da tabii doğru olabilir ama yani yine de mezarlıkta yemek yemek bizim kültürümüze hani şey dağıtılır...
1: Yemek dağıtılır.
0: Yemek belki bize. Ama yani ben Türkiye'de herhangi bir Müslüman olsun, Hristiyan olsun böyle bir şey duymadım. Gecenin köründe gidip masa kurup orada yemek yemek gibi bir şey.
1: Evet. Kuzey İngiltere'de her yıl Black Pudding Tossing adlı bir etkinlik düzenleniyormuş. Yarışmacılar bir tür kanlı pasta olan Black Pudding'i bir platformdan atıyorlarmış. Ve kimi daha uzun mesafeye atabildiği ölçülüyormuş.
0: Neden acaba? Muhtemelen kanlı değildir. Boya vardır içinde de.
1: Ha, muhtemelen.
0: Yani neden öyle bir şey yapsın? Çünkü.
1: Evet.
0: Bu da kesin eski savaş kültlerinden falan geliyordur büyük olabilir. Olasılıkla. Yani enteresan. Uzağa bir şey atabilmek, böyle herkesin birbirine bir şey attığı çok festival vesaire var.
1: Hı-hı.
0: Tuhaf tuhaf şeylerin atıldığını çok duydum. Yani bu en azından umarım gerçek puding değildir ve yani yerlerin vıcık vıcık puding olduğunu düşünsene, her yer puding. E tabii havadan geçerken bir tane yakalayıp, öyle bir çizgi film vardı, hamburger mi köfte mi bir şeyler düşüyordu tepeden.
1: Hı-hı.
0: Tepeden bir tane yakalayıp hop yiyivereceksin aslında. Yani nasıl bir pudingi ve neden birbirlerine atıyorlar, bir de öyle vıcık vıcık bir ortamda insan neden bulunmak ister? Bunların hep ardında bereket fikri oluyor normalde.
1: Evet.
0: Bunlar yapılırsa güçlü olacağız, bereketleneceğiz. İşte bakın atalarımız savaşlarda galip geldi vesaire gibi fikirleri oluyor. Çok ilginç.
1: Kesinlikle. Filipinler'de Gigantes Festivali adı verilen bir etkinlik düzenleniyormuş. Ve bu etkinlikte de dev boyutlardaki kuklalar kullanılarak danslar yapılıyormuş. Ve geçmişteki kolonyal efendilerin tiye alınması hedefleniyormuş.
0: Ha, yani siz eskiden burayı böyle yönettiniz, krallar vesaireler vardı ya da klan, artık ne oluyor bizde, aşiret önderi gibi bir şey oluyor.
1: Hı-hı.
0: Anladığım kadarıyla. O durumdan kurtuldukları için mutlular onlar da.
1: Evet.
0: Demek ki daha tek merkezden yönetim seviyorlar anladığım kadarıyla.
1: Anladığım kadarıyla evet.
0: Ama bunları neden büyük kuklalarla anlatıyorlar, o da ilginç. Belki artık o kişiler öyle dev olması, korkmuyoruz artık gibi bir fikirden kaynaklanıyor
1: yani
0: olabilir.
1: Mizahi anlamda bir gönderme.
0: Kuklalarla alakalı Çek Cumhuriyeti'nin, yani günümüz adıyla Çekya'nın da bir geleneği var. Ve o Prag'daki saatte vesaire de o astronomik bir saat tabii. Yani bakınca saatin kaç olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Ama oradaki kukla gibi şeylerin her birinin bir anlamı var.
1: Hı-hı.
0: Aslında kukla kültleri her kültürde belirli kukla figürleri oluyor ve onların temsil ettiği şeyler oluyor. Bunların da mesela çoğunluğu krallık, yani yönetim, işte yönetim düşebilir olabilir vesaire vesaire. Ve o astronomik saatte mesela bir iskelet kuklası vardı ve hep o galip geliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlardı: siz kral da olsanız sonunda ölüm galip gelecektir, işte siz de öleceksiniz ve daha sonrasında işte halk kötü liderlerden kurtulacaktır vesaire gibi böyle alt metinleri olan ilginç kuklalar var. Başka var mı?
1: Fransa'da Noel sırasında bir çevirmene çeviri kutsama günü sırasında özel bir şapka giydiriliyormuş ve çevirmenin bir yıl boyunca sağlıklı olması dilekleriyle kutsanıyormuş.
0: Bu çok entelektüel çok bir gelenekmiş. Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet.
0: Ay, beni de böyle bereketleseler ben de çevirmen sayılırım. Bundan sonra doğuş bayramlarında, yeni yıllarda vesaire kafama bir şapka istiyorum. Beni bereketleyeceksiniz efendim. Yoksa şuradan şuraya çeviri yapmam artık. Artık o değil de bir sürü çeviri programı yapıyor çevirileri. Onları da bereketlemek lazım. Bu şekilde böyle giderse çevirmenlik mesleği çok ilginç bir noktaya gidecek.
1: Gerçekten, evet.
0: Ne kadar entelektüel bir gelenekmiş yani.
1: Çok ilginç gerçekten. Önem veriyorlar demek ki böyle
0: muhtemelen
1: bir şeye.
0: Neden önem veriyorlar? Muhtemelen bu kolonyal dönemde, yani sömürgecilik döneminde şimdi bütün Avrupa ülkeleri gidip kendilerine koloni buluyor. Fransa'da gidip hani Cezayir'dir, Tunus'tur, Fas'tır, oralara yerleşiyor. Dolayısıyla sanıyorum ki çevirmenler bu süreç içerisinde çok önem kazanmıştır. Yani onların sonuçta o ticaret, ham maddeyi oradan almaları, o iş gücünü kullanabilmeleri vesaire, onlarla iletişim kurmalarına bağlı. Dolayısıyla çevirmenler önemli bir rol oynamıştır o dönemlerde diye düşünüyorum.
1: Evet, olabilir. Bir araya gidip ondan sonrasında devam edelim mi?
0: Tamam, hadi o zaman bir araya gidelim. Ondan sonra müthiş geleneklerimizle yine karşınızda olacağız. Bu arada eğer bize yazmak istiyorsanız...
1: Evet, böyle ilginç gelenekler paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Normalde bir kişisel gelişim programı ve özellikle de gençler, genç kalanlar ve asla yaşlanmak bilmeyenler içindir bu program. Ama bugün böyle derin mevzulara dalmaktansa eğlencelik bir şeyler yapmak istedik. Ha, diyoruz ki farklı kültürlerdeki değişik, ilginç gelenekler nelerdir, bunlara bakıyoruz. Aslında neden bunları yapıyoruz? Artık çağımız küresel, global bir çağ. Farklı farklı ülkelerde okuyabiliyoruz, çalışabiliyoruz ve bakıyoruz farklı ülkelerin gelenekleri nelermiş, bilmekte yarar var efendim. Buyurun, devam edelim.
1: Evet, bu benim çok hoşuma gidiyor. Kuzey İspanya'da La Tomatina adı veriliyor bir festival var. Bu festivalde insanlar birbirlerine domates fırlatıyorlar ve 2 saat boyunca sokaklarda domates savaşı yapıyorlar.
0: Yazık be domateslere.
1: Evet, yazık gerçekten.
0: Yerdik
1: ama.
0: Yerdik biz onları, salata yapardık.
1: Ama inanılmaz eğleniyorlar gerçekten. Çok çok.
0: Ama şimdi o domateslerin çok olgun olması lazım ki böyle attın mı patlayacak yani.
1: Bir yandan yerken bir yandan.
0: Ay evet, ben bir yandan yerim onu kesin.
1: Kesinlikle yerim.
0: Bir gün Gamze ile yüzüyoruz, denizin ortasındayız. Bir tane baktık domates yüzerek gidiyor.
1: Şileplerden bir domates düşmüş.
0: Şilep de aramızda bir espri tabii ki. Şilep değil onlar, motor normalde, küçük motorlar.
1: Evet.
0: Domates düşmüş, aldık domatesi. Bilmiyorum çok mu pis boğazız neyiz. Bu bakterili midir değil midir? Hiç, denize batırdık o tuzsuzluğu.
1: Bayağı yedik.
0: Oturduk denizin ortasında yüzerek domates yedik falan filan, neyse. Yani ben yiyeceklerin birbirine atılmasından biraz irite oluyorum ama eğlenceliymiş
1: yani,
0: tabii.
1: Evet. Yani bir yandan öyle gerçekten. Bir yandan
0: yani muhtemelen
1: çok eğleniyorlar.
0: Onların çok fazla domatesi var demek ki ama
1: sanırım.
0: Ne bileyim yani, belki o domates birilerinin aç karnını doyurabilirdi diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Şeyler falan da var ya, böyle pasta savaşları, suratlarına demin de söyledin mesela puding atıyorlarmış. Aha, vesaire. Evet, bizde de mesela okulda eğlence olsun diye pasta savaşı gibi şeyler yapılıyor yani. Para veriyorsunuz. Mesela öğretmen eğer gönüllü olduysa benim suratımı atabilirsin diye para veriyor ve ben müdürü pastalayacağım falan diye o arada onların gezileri için para toplamış oluyorlar vesaire. Öyle etkinlikleri vardı. Başka var mı elinde?
1: Tabii ki. İzlanda'da bir ölünün kendisi hakkında yalan söyleyen herhangi birini mahkum etmek için kaldseme adlı bir gelenek varmış. Ve ceza sözde yalana inanan herkesin önünde ölünün mezarının üzerinde kırbaçlanması gibi bir şeymiş.
0: Ne tuhaf bir.
1: Çok enteresan.
0: Ölü hakkında bir şey söylüyorsunuz, onun yalan olduğu anlaşılıyor. Sonra birileri geliyor ölünün mezarına sizi götürüp, bu gelenek çok ürkütücü. Evet, yani böyle ölümle alakalı gelenekler çok çok ürkütücü gerçekten. Ama eski yani medeniyetlere bakarsanız bu mezarlarla alakalı çok gelenek var. Ama tabii öbürü daha iyiydi. En azından onlar orada yemek yiyordu, yeni yılı kutluyorlardı falan yani.
1: Evet.
0: Kırbaç mı hoş değil. Bunu beğenmedim ya çok. Evet. Bakalım sıradaki.
1: Brezilya'da Festa Junina adlı bir festival düzenleniyormuş ve bu festivalde de insanlar havaya ateş yangınları atıyorlarmış ve etraflarında dans ediyorlarmış. Bizim
0: çok tehlikeliymiş
1: ateşin bunu. Üstünden atlamak gibi.
0: Evet, bazı biraz. Türkiye'de de bazı kültürlerde, bazı inançlarda ateş yakılıyor. Ateşin üstüne galiba hıdrellez. Aslında hıdrellez de mesela enteresan bir inanış. Yani sadece de o inanca mensup olanlar da yapmıyor. Herkes yapıyor neredeyse galiba. Çünkü artık bir şekilde eğlence haline gelmiş. Bir de dilek dileme bahanesi haline gelmiş anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Böyle ateş yakıp üstüne atlamak falan eğlenceli. Ay bir gün bir komşumuz gelmişti eve. Bu da bir şeymiş, gelenekmiş, o yüzden anlatacağım. Annem yani yurt dışında okumuş ve asla batıl inançlarla arası olmayan birisi. Anneme demişler ki bak bunu yakacaksın, bunun üstüne atlayacaksın. Annem de tamam, herkes böyle yapıyorsa komşularla atlayalım. Peki. Annem getirdi bir tane bir acayip kokulu ot. Koydu salonun ortasına. Annem dedi biz ne yapıyoruz şu anda böyle? Ne bileyim kızım, uyum sağlıyoruz işte diye annem. Bazen sadece eğlence olsun, uyum sağlansın diye de bir şeyler yapılabiliyor. Evet, hadi neyse, evet, tamam, evet, devam edelim.
1: Evet. İskoçya'da haggis adı verilen bir yemek varmış ve bu yemek yapılıyormuş ve bu yemek koyun böbrekleri, kalbi, ciğerinden yapılan.
0: Ay,
1: çok seversin.
0: Çok vahşi.
1: Patates püresi yemeğiymiş. Bu lezzetli yemeği yemek için de birçok İskoçyalı insan sabırsızlıkla bekliyormuş.
0: Böyle çok şey var. Yani buradaki olay şu ki bir yemek var. O yemek beğenilen bir yemek ve sadece yılda bir kere yapılıyor. Yani yasak gibi. Türkiye'de belki aşure var böyle diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Belirli bir dönemde yapılıyor ama onun haricinde istediğin zaman aşure yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani yasak değil. Şey var, keşkek var. Özellikle Ege'de düğünlerde vesairelerde yapılıyor ve çok zor yapılan bir şey. Bazı keşkekler de keşkeğe benzemiyor. Çünkü çok uzun sürede pişiyor ve onu dövmesi vesairesi de çok zor. Bizde de böyle bir hani buğday ve etin karışımının bereket getireceğine inanıyorlar. O sanırım gerçekten de genellikle özel günlerde yapılıyor. Zaten yoksa normal bir günde kim uğraşacak o kadar o yemeği yapmakla?
1: Evet.
0: Başka var mı? Ay dur bir araya gidelim. Hadi yine arayı kaçırmayalım. Aman, müzik evet. Dinlemek güzeldir. Bu güzel. Da bir gelenek olarak müziğimizi de boşlamıyoruz.
1: Evet, bu arada da sizler de belki sizin aklınıza gelen farklı gelenekler varsa bunları bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün farklı ülkelerin geleneklerine baktık, ilginç geleneklerine. Hı-hı. Başka şöyle toparlayacağın bir şey var mı? Sonrasında ben de bir
1: tane,
0: şey anlatmak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir tane var. Orta Asya Türkleri Axis Mundi inancı var ve
0: bu
1: dağların
0: çok ilginç,
1: ve
0: evet,
1: büyük ağaçların dünyanın çatısını tuttuğuna inanıyorlarmış.
0: Evet, bu çok ilginç bir şey. Ben Türk Dili Edebiyatı okuduğum için tabii biz böyle Orhun kitabelerini, yazıtlarını vesaire de okuduk. Ve o dönemlerde Orhunlardan, Uygurlardan vesairelerden bahsedilirken bu Axis Mundi'dan çok söz ediliyordu. Hı hı. Ve o yüzden mesela ağaçları kesmek vesaire yasak. Aslında Orta Asya kültürlerine baktığım zaman çok ilginç şeyler görüyorum. Yani onlar da normalde Türk geleneği, bazıları fark ettirilmeden buraya taşınmış. Yani inanç değişikliği olmuş ama o gelenekler alınmış. Axis Mundi'yi önce anlatayım, sonra neler alınmış onlara bakalım. Axis Mundi'da yüksek dağlar, yani ve dağ yoksa da ağaçlar, yüksek ağaçlar tutuyor. O yüzden sen bir ulu çınarsın, evimin direğisin vesaire gibi benzetmeler aslında ondan geliyor. Çünkü çatıyı tutan, bizi ayakta tutan sensin, yoksa kıyamet kopacak. Dünya hani gök başımıza yıkılacak, düşecek gibi bir inanç var. Axis Mundi'da Mundi zaten dünya, dünyanın aksı anlamına geliyor.
1: İskeleti.
0: İskeleti gibi yani, ya da işte dingil mi diyorlar ona artık, ne diyorlar bilmiyorum. O yüzden de ağaç keserseniz çok çok büyük cezaları varmış. Hala da bu ağaç kültü yani şu şekilde işliyor. Bir ağacın yeryüzünde gövdesi var. Gökyüzünde dalları ve yaprakları var. Ve yer altında da kökleri var. Dolayısıyla bir ağaç bütün yaşamı normalde simgeliyor. Ve köklerinden sonra dallara, yapraklara, sürekli dallana dallana gittiği için de aslında yaratılıştan insanoğlunun en son çoğalışına kadar bir süreci anlatıyor. Ağaçlar aslında pek çok toplulukta çok önemli yer tutuyor. Burası ayrı Orta Asya Türk geleneklerinden. Günümüze geldiğimiz zaman aslında hala bu gelenekleri sürdürenler var. Biz tabii yani artık çok uzağız ama örneğin bir oyunları var. Atlarla bir keçinin kafasıyla normal kaleler var ve o kafatasıyla yani futbol gibi bir şey oynuyorlar ama ellerinde bazı sopalar var onlarla. Çok ilginç bir spor gerçekten. Ata o kadar hakimler ki at üzerinde yapılan bir sürü spor var. Ata bindik, bindiğimiz kaldı. Bir de hani o sırıkları bilmem neleri tuttuk, sopaları. Oo, onunla da bir de top, hadi diyelim topu yuvarladık, denk getirdik. Bu arada da at huysuzlanmadı. Bizde kemiklerimiz kırılmadı vesaire. Gerçekten mucize. 5 yaşındayken at binmeye başlıyorlarmış. Dolayısıyla gerçekten önemli. Ne peki geldi günümüze? Hani böyle bir yerlere gittiğinde hiç ağaçlarda şey gördün mü? Böyle bir şeyler bağlandığını, renkli renkli,
1: evet, evet,
0: ne bileyim.
1: Dilek.
0: Dilek dilerken bir şey bağlamak. Bu aslında normalde şaman geleneklerinden geliyor. Yani bu sonradan bu Anadolu topraklarında çıkmış bir şey değil. Orta Asya'dan getirmişler. Öyle ipleri vesaireleri bağlarlarmış. Öyle süslüyorlar. Aslında bazı görüşlerde yılbaşı ağaçlarının da aslında Orta Asya geleneği olduğu, normalde Batı geleneği olmadığı söyleniyor. Çünkü ağaçlara öyle bir şeyler takmak, süsler vesaireler takmak dilek dilemek için normal de yapılan bir şeymiş. Öyle diyorlar. Bilemiyorum.
1: Evet. Bir de şey var. İtalya'da görmüştüm ama belki başka bir ülkede daha hatırlıyorum sanki. Kilit takarak dilek dileme gibi.
0: Burada da var. Şey burada var. Da var.
1: Evet,
0: kilit takarak. Meryem Ana diye bir yer vardı. Sanırım nerede? Ege'de. Kuşadası'na yakın netice itibariyle. Orada mesela kilitler asıyorlar. Pek çok yerde kilitler görebilirsiniz. Aynı şekilde Prag'da Karl Köprüsü'nde de var. Kilitler asıyorlar ve eğer kilidiniz duruyorsa neticede o dileğinizin olduğu düşünülüyor. Böyle dileklerle alakalı çok şey var. İşte para atmalar. Ne güzel, sonra o paraları temizliyorlar. Orada millete çok
1: hoş,
0: güzel yardım oluyor.
1: Evet. Hani bizim... Umarız öyle oluyordur tabii.
0: Tabii canım. Yani sonuçta bir dileği dilerken normalde paranın bir değeri yok ki.
1: Evet.
0: O paraları sonra toplayıp işte birilerine veriyorlar yani. Bence gayet güzel bir şey. Bir gelenekten daha bahsetmek istiyorum ama bu biraz uzun. Yine Çek Cumhuriyeti'nde, buna ben bizzat katıldığım için biliyorum. Onların Paskalya Mayıs'ında yani Diriliş Bayramı'ndan önce şöyle bir şey yapılıyor. Bir ağaç var. Bu ağaç aslında böyle tel tel yani dalları olan şey gibi düşünün. Hasır sepetler vardır ya, hasır ağacı gibi bir şey. O hasırları önce kesiyorlar. Onun belirli bir örülme biçimi var. Ondan bir sopa örüyorlar. Önce bütün genç erkekler bunu yapıyor. Ondan sonra bu arada kadınlar evlerinde kurdelalar hazırlıyor. Rengarenk böyle çok güzel kurdelalar.
1: Ay çok güzel.
0: Daha sonra bu bayram sabahı yapılan şey çok ilginç. Öğlene kadar erkekler ev ev dolaşıyor, kadınlar evde kalıyor. Sopayla güya kadınları dövüyorlar. Yani pıt pıt pıt vuruyorlar tabii ki, dövmüyorlar. Yoksa olay çıkar ama. Ve kadınlar bunun için teşekkür ediyor. Neden? Buradaki amaç nedir? O ağaç asla kurumadığı için bereketi ve doğurganlığı simgeliyormuş. Dolayısıyla erkekler bu ağaçla kadınlara döverek, şimdi hiç feminizm yapmayalım bunu bilemeyeceğim bir gelenek yani. Neden kadınlar erkekleri dövmüyor da demeyelim şimdi. Çünkü devamı da var.
1: Evet.

0: arada da ama kadınlar işte kurabiyeleri varsa ya da işte ufak kanepeleri varsa onları ikram ediyor. İşte bazen içecek içki ikram ediyorlar vesaire. O ikram edilen içki içmek zorundasınız. Yoksa ne kadar dayanıksızsınız anlamına geliyor. Yani bir geleneğin içinde bir sürü gelenek var.
1: Evet.
0: Ondan sonra çıkılıyor ve saat 12 olunca kadınlar evlerden çıkıyor. Ellerinde kovalarla.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra topladıkları bütün erkekleri ya göllere atıyorlar ya tamamen yıkıyorlar. Çünkü bu da kadınların erkeklere bereket getirme şekliymiş. Netice itibariyle saat 1 gibi erkeklerin ellerinde sopalar, uçlarında kurdeleler, kendileri sırılsıklam gibi bir hal olmuş oluyor ve çok eğlenceli gerçekten. Kıyafetlerini de değiştirmeleri yasak. Bu şekilde bütün gün dolaşıyorlar. Böyle bir gelenekleri var onların da. Ben dahil olduğumda çok şaşırmıştım. Tabii biz tiyatro grubuyduk ve sadece olayı görelim diye evde kaldığımız yerde durmak yerine erkeklerle beraber kız erkek karışık olarak bizi dolaştırdılar. Ben kendi sopamı da örmüştüm. Benim de sopam vardı. Yani şu anda artık kız erkek çok ayırt etmiyorlar ama çok gerçekten eğlenceliydi.
1: Keyifli.
0: Hadi bir araya gidelim, ondan sonra devam edelim.
1: Evet, bu arada lütfen sizler de bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Bugün bir sürü ülkenin, bazıları çok uzun uzun anlatılıyor, bazıları kısaydı. Bir sürü geleneğine bakıyoruz.
1: Evet.
0: Normalde evet, başka bir dünya, bir kişisel gelişim programı, özellikle de gençler için, ama bugün böyle farklı kültürleri tanıyoruz. Hani şöyle düşünüyoruz ya bazen, sadece bizde mi var bu kadar gelenek? Hayır, yurt dışında da var, her yerde var. O yüzden böyle bazı şeyler gelenekten, aslında doğadan dolayı oluyor. Bazı şeyler ama işte inançlarından kaynaklanıyor vesaire. Ama her yerde var. Gelelim kendi geleneklerimize. Nelerimiz var? Bir, dedik işte biz mesela tabağı boş göndermeyiz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Eve ayakkabıyla girmeyiz.
1: Hı hı.
0: Batıl inançlarımız var. Bunlar gelenekten sayılıyor mu?
1: Yani bunlar da sayılabilir herhalde.
0: Bazı yaşlılar, ben mesela terliklerimi ayağımdan fırlatırdım ve ters durabiliyorlar. Şey falan derlerdi işte, işlerin ters gidecek, düz çevir onu. Ay, ne alakası varsa
1: evet,
0: terlikle işlerinin ters gitmesini.
1: Çantayı yere koymak gibi mesela.
0: Ha, bereketi kaçarmış.
1: Evet, yani o çanta yere konmayacak.
0: Bunlar da gelenek aslında. Normalde baktığımız zaman mesela dille alakalı geleneklerimize bakalım. Kahvaltı denen şey bizde kahvenin altı. Ya mesela, o yüzden kahvaltı yaptıktan sonra kahve içilmesi gerekiyor. Bizde bir kahve kültürü var normalde. Bu Türk kahvesi kültürü zamanla bize Yemen'den gelmiş ama zamanla aslında unutulup yerini çaya bırakmış. Çünkü bakmışlar ki bizim topraklarımız çay için çok uygun. Yavaş yavaş kendini çaya bırakmış ve bakıyoruz. Şimdi bizde normalde bütün atasözlerinde çay bulamazsınız. Kahve var. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dolayısıyla bizim atasözlerimizde gelin bir çay için İçelim diye bir şey ben hiç var mıdır? Yani çay geçen vardır ama orada bahsedilen çay akarsu olan çay, küçük olan çay genelde. Ama bakıyoruz mesela bizim geleneklerimizde kız istenmesinde vesaire de hep kahve ikram ediliyor. İşte sohbet etsek 40 yıl hatırı var, yine kahve veriliyor. Ama artık çay tüketiminde İngiltere'yi de geçerek başa oturmuşuz. O yüzden artık kahveci değil, çaycı bir ülke haline geldik. Sonra dedik işte ateşin üzerinden atlama. Bu her yerde var aslında. Bütün festivallerde falan atlanıyor genelde.
1: Evet, birçok ülkede de gördüm gerçekten.
0: Sonra karnavallar vesaireler olarak mesela Rio var. Onu çok bilindiği için hiç şey yapmadık.
1: Aha.
0: Dans edildiği falan. Aha. Ama bizim de çok güzel portakal çiçeği vesaire festivallerimiz
1: ot festivalimiz var.
0: Ot festivalimiz var. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Bayılıyorum otlara. Öyle bir festivale gidebilirim. Ama ben topladığımı orada yemeye çalışacağım için muhtemelen en sonunda enfeksiyon bir şey kaparım yani. O yıkamadan.
1: Çilekten kaptığım gibi.
0: O çilekten, o alerji oldum. Evet. Evet. Çilek festivalleri var.
1: Evet.
0: Kırgızistan'da çilek festivali varmış. Amaç şu, size sepet sepet veriliyor. Çilek tarlasına sizi salıyorlar. Toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bir de bir gelenek değil ama bir Kırgız atasözü çok hoşuma gidiyordu. Gerçi bu da gelenek sayılır. Atlara çok önem veriyorlar ya. Diyorlar ki eğer atlar bir ülkede mutluysa o ülkenin halkı da mutludur. O yüzden atlara bakın. Atlara baktığınız zaman o ülkenin yönetimi hakkında bilgi sahibi olursunuz. Kırgızistan'da çekmişler, atlar gayet mutlu mutlu koşturuyorlar. Sırtlarını kaşıyorlar falan, yerlere yatmışlar. Hiç böyle göbeğini, hani kediler yapar ya, kedi gibi göbeğini açmış at gördünüz mü? Kırgızistan'da var. Burada çok nadir görüyorum. Çok atların kıymetini bilen değerli insanların çektikleri videolarda görüyorum. Çok nadiren var burada da. Başka ne gibi geleneklerimiz var? Böyle bazı dilek dileme seremonilerimiz de. Örneğin küp şeker dağıtmak. Herhalde normal şeker pahalı olduğu için mi küp şeker dağıtmak?
1: Yok, herhalde şey olduğu için, hani tek tek dağıtabilme özelliği olduğu için diye düşünüyorum. Birazcık modernize edilmiş haliyle, bu markasını şimdi söyleyemeyeceğim ama tek tek satılan
0: küp şeker
1: şeyle meyve şekerlerden mesela şimdilerde dağıtmaya başladılar.
0: Evet, bence de öyle olması lazım. Ya İzmir'in, bayılıyorum İzmir'in geleneklerine. Başka ne geleneklerimiz var? Bakın, lokma döktürmek.
1: Evet.
0: Yani illa ben lokmayı şey olarak, hani birisi ölmüş de arkasından dağıtmaları değil, her şey için. Mesela üniversiteyi kazanmış lokma dağıtıyor, yani müthiş bence. Gençler, üniversiteyi kazandığınızda lokma dağıtın lütfen ve bizi de çağırın, rica edeceğiz. Lokma şart. Lokma çok önemli. Çok güzel kültürümüz var ya. Hani böyle baktığımız zaman bir kere zaten tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deniyor. Bizdeki bütün gelenekler eninde sonunda yemeye içmeye döner arkadaşlar.
1: buna gerçekten böyle bakıyorum. Oluyor.
0: Bakalım başka ne var? Süremizin de sonuna doğru geliyoruz.
1: Evet.
0: Bir de bizdeki hani bu mezarlık kültünden bahsettik ya, gelin tatsız konulara. Hı hı. Biliyorsunuz Orta Asya'da kurgan diye bir şey var ve bu mezarlarda o kişinin atı ve önemli eşyaları da konuyor. Neden? Çünkü yani ahiret hayatında, öte hayatta o kişinin, o atın canlanacağı ve hı-hı, işte o yüzden yanında o eşyaların olması gerektiği, buradan eli boş mu gönderelim vesaire gibi algılanıyor. Tabii bu da mezar yağmacılarına çok yaramış, hı-hı, vakti zamanında. Nasıl ki Mısır'da mezarları aynı şey yaptılar. Böyle bir durumları var. Aynı mantık Çin'deki terakota askerlerinde var. Aynı inançtan dolayı ölmeden önce imparator diyor ki bana 1000 tane asker yapacaksınız. Neden? O heykellerle gömüldüğü zaman işte mezar odasının yanlarına falan, bir şey, sarayın altına konuyor. O ordusunun diğer dünyada onunla birlikte canlanacağını düşünüyor. Çok ilginç bir fikir.
1: Evet.
0: Ve çok kısa bir sürede zorla kendine bir sürü asker yaptırtmış. Hı hı. Çok güzel. Şimdi sanat eseri falan olarak bakıyoruz tabii, yani güzel.
1: Evet.
0: Şimdi artık tarihi kültürel bir şey oldu Çin'deki terakota askerleri. Hı. Ama kesinlikle, vakti zamanında bambaşka bir aslında inancın, geleneğin ürünüymüş. Bitti mi? Var mı aklına gelen başka
1: aklıma
0: Türk geleneği?
1: Aklıma gelen var. Ha, Türk geleneği olarak.
0: Başka
1: değil
0: ülkenin
1: ama
0: de olur. Tamam, söyle.
1: Bulgaristanlı mesela, bizim evet hayır deme ifademiz, işte hani kafamızı sallamamız aşağı yukarı ya da işte sağa sola şeklinde ters oluyormuş onlarda.
0: Hindistan'da da ters.
1: Evet.
0: Biz evet derken onlar hayır diyor. Yani yukarı aşağı sallarsanız hayır demiş oluyorsunuz. Yanlara sallarsanız evet demiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünsenize ne kadar önemli. Hı-hı. Bazı el hareketleri bizde mesela o çok güzel anlamına gelen şeyler, mesela İtalya'da küfür. O yüzden bir kültüre, hı-hı, eğer birileriyle tanışacaksanız ya da
1: gerçekten
0: bir yerlere gidecekseniz önce orası hakkında kültürel bir araştırma yapılması şart. Özellikle de böyle networking gibi bir şey yapabileceğiniz uluslararası bir ortama gidiyorsanız, ki biz de bir seminere gideceğiz çok yakın zamanda.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten araştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Geldik bugün de. Var mı başka?
1: Var.
0: Hadi son bir konu. Tamam, hadi
1: bir
0: söyle. Hadi söyle.
1: Evet. Bir tane mesela İspanyolların dinlenme saatleri var.
0: Ha, siestaları.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Evet. Öğle saatlerinde kestirme zamanları, bu saatlerde çalışmıyorlar. Gerçekten İtalyanlarda da aynı şekilde.
0: Bunun çok bilimsel bir açıklaması var.
1: Çok güzel. Evet.
0: Yani aslında bunun yapılması gerekiyor ama tabii, hı-hı, ki biz iş yerlerimizde hadi ben biraz uyuyayım diyemiyoruz. Başka?
1: Tayland'da kraliyet ailesi kendi aralarında farklı bir dil kullanıyorlarmış. Böyle, hı-hı, konuştuktan sonra da kimse onları anlayamıyormuş, gizli bir şekilde kullandıkları için.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Biz de küçükken kuş dili konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ama herkes anlıyordu zaten. Hadi o zaman artık kapatalım.
1: Evet.
0: Bize müsaade. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım birazcık böyle keyif katabilmişizdir bugün hayatınıza.
1: Hı-hı.
0: Kendinize bir sonraki bölüme kadar lütfen iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Ve hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 11. Bölüm Lazar'ın Ölümü.
1: Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere Yahudiye'ye dönelim dedi. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab dediler, uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye tanınan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim onunla birlikte ölelim dedi.
0: İsa Lazar'ı diriltiyor.
1: İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa kardeşin dirilecektir dedi. Marta son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta, evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Öğretmen burada seni çağırıyor dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona Ya Rab gel gör dediler. İsa ağladı. Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama içlerinden bazıları körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta Rab o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu dedi. İsa ona ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar, dışarı çık diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.
0: İsa'yı öldürme tasarısı.
1: Bunun üzerine başkâhinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. Taşra'dakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi diye soruyorlardı. Başkâhinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
0: 12. Bölüm İsa Betanya'da.
1: İsa Fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Betanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
0: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozanna, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise birbirlerine, görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor, bütün dünya onun peşine takıldı dediler.
0: İsa öleceğini önceden bildiriyor.
1: Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücel. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
0: Halkın inadı.
1: Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, "Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur," dedi. "Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.
0: 13. Bölüm Alçak Gönüllülük Örneği.
1: Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle "Hepiniz temiz değilsiniz," demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse Sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildi. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: İsa'ya ihanet.
1: Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de, beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sağına batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.
0: Birbirinizi sevin.
1: Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecekti. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır."
0: Petrus İsa'yı inkar edecek.
1: Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin. Ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı. "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
2: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
3: Hiç şüphem yok.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Farklı bir duygu, Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.
1: Forever you'll live.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: to Jesus.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Yes, we will. Yes, we will, Jesus.

0: Lord God, we want to be there. To dwell in your
1: farklı bir duygu bu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Glory to your name, Jesus. Glory and honor to you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Come on, let's give him.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Amen. Hallelujah.
1: Psalms 91, verses 9 through 11.

0: say it, Lord. I want to be able to say that on that day.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.